0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hıcr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hıcr'da oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Urbama yawaddu'llezine keferu lev kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْ

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.

0: فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

İblis, "Ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım," dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhuluha bi selamin aminin.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: Ve enne azabi huvel azabul elim.
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: Ve nebbi'hum an zayfi İbrahim.
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: İz

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَل۪يمٍ
0: Onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِ

0: وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
1: Ve câe ehlul medîneti yestebeşirûn.
0: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ.
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ.
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.
0: قَالَ

0: Hud, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: değil.
1: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
0: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
1: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
0: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
1: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
0: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
1: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
0: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
1: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: أنفسهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. Fellezine la yu'minune bil ahireti kulubuhum munkiratun ve hum mustekbirun.
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama enne Allah

0: ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
1: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

0: يعملون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.

0: هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekerusseyyiati en yahsifallahu bihimul erda ev ye'tiyehumul azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ

Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
1: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
0: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
0: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
1: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
1: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.
0: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
1: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
0: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ

0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.

Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavmede doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

0: بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

0: Senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

0: شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
1: Allah sizi yarattı, sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

0: yuzakun.
1: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
0: Vallahu ceale lekum min enfus

0: أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: Vallahu ehrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
1: أَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.

0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.

0: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.

İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere "Sen ancak bir iftiracısın" dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
1: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ.
1: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.''

0: Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: Ulaika allazina tabe'a Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim ve ulaika humul gafilun.
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

0: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.
1: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şâkiran li en'umih. İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin müstakîm.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.

0: Muhammed,
1: sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
2: İnne Allahe me'allezine tekavvellezine hum muhsinun.
1: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Ezkâr-ı sabah. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين ينام

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiret de beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul

0: derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Zekat verdiğiniz zaman Allah'ım bu zekatı büyük bir sevaba vesile kıl, bir borç kılma demek suretiyle zekatın sevabını istemeyi unutmayın buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu: size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Bunlar Kur'an ve sünnettir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Celle Celalü, Allah rızası için yola çıkan kimse hakkında, bu kulum benim yolumda cihat etmek üzere bana inanarak peygamberlerimi tasdik ederek yola çıkmıştır. Artık onu ya cennetime koymak yahut da ücret veya ganimet elde etmiş olarak çıkmış olduğu evine geri çevirmek hususunda garanti veriyorum diyerek garanti verir. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda yaralanmış hiçbir yaralı yoktur ki kıyamet günü yaralandığı ilk günkü manzarasıyla gelmiş olmasın. Yarası taze kan renginde, kokusu da misk kokusu olarak. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin ediyorum ki Müslümanlara müşakkat vermeyecek olsam Allah yolunda cihada çıkan hiçbir birlikten asla geri kalmazdım. Ancak onları hayvana bindirecek imkan bulamıyorum. Onlar da beni takip etmeye imkan bulamıyorlar. Benden geri kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canı elinde olan Allah'a yemin olsun, Allah yolunda cihada çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup cihatta tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar cihada çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennem ateşini haram kılacaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı Arap ağzıyla ve Arap sesleri üzere okuyun. Sakın ha aşk ehlinin ve kitap ehlinin ağzıyla okumayın. Bilesiniz benden sonra bir takım insanlar gelecek ki onlar Kur'an'ı okurken şarkı söyler gibi, ağıt yakar gibi okuyacaklar. Onların okudukları gırtlaklarından öteye geçmez. Kalpleri fitne ve fesada uğramıştır. Böylelerinden hoşlanan kimselerin kalpleri de fitne ve fesat içindedir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir gün sordular. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur? Allah Resulü, başka bir amelle ona güç getiremezsiniz dedi. Soruyu soranlar ikinci ve üçüncü sefer tekrar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aynı cevapla, bir başka amelle ona güç getiremezsiniz dedi ve sonra şunu ilave etti. Allah yolunda cihad eden mücahidin örneği, gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup namaz kılan, Allah'ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahid, cihattan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimsenin örneği gibidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed'i seçtim derse cennet ona vacip olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, insanların en üstünü kimdir?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden mümin kişi." "Sonra kim?" diye tekrar soruldu. Bu sefer, "Tenha yerlerden bir köşeye, Allah korkusuyla çekilip, insanları şerrinden emin bırakan kimsedir," diye cevap verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: bir umre diğer umreye kadar arada işlenen günahlar için kefarettir. Haccı mebrurun, yani kabul edilmiş hac, karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki, kulum beni andığı ve dudakları benim için kımıldadığı an ben kulumla beraberim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır."
1: Bera bin Azib'den rivayet edildiğine göre, "Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerin temizlerinden infak ediniz ve malın kötüsünden infak etmeye kalkmayınız." Bakara 267 mealindeki ayeti kerime hakkında şöyle demiştir: "Bu ayeti kerime Ensar hakkında nazil oldu. Onlar hurma toplama mevsimi gelince kendi bahçelerinden taze hurma salkımlarını devşirip Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mescidinde sütunlar arasına gerilmiş ipleri asarlardı. Bunlardan fakir muhacirler yerlerdi. Ensarilerden biri, bu kadar çok salkımın arasında bir tane adi hurmalı salkımın bulunmasının sakıncalı olmayacağını düşünerek asılı salkımların arasına bir tane de adi hurmalı salkım sokuşturmuştu. İşte bunu yapan zat hakkında, "Zekatınızı bozuk ve kötü hurmadan vermeye kalkmayın" ihtarında bulunulmuştur. Öyle kötü hurmalar ki, eğer size hediye edilmiş olsaydı, işinize yaramayan bir şeyi size gönderdiği için hissedeceğiniz öfkeden dolayı sahibinden utanç duyarak kabul edecektiniz denmek istenmiştir. Hak Teala kendisinin bizim sadakalarımıza muhtaç olmadığını belirterek, sadakayı kendi menfaatimiz için verdiğimiz ve bu yüzden de iyi şeylerden vermemiz gerektiğine dair uyarıda bulunmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an ehli, yani onu okuyan, onunla amel eden cennete girdiği vakit kendisine oku ve yüksel denilir. O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Böylece o bildiği ayetleri sonuna kadar okur ve her biri için bir derece alır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah korkusuyla gözyaşı döken kimse süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kulun üzerine Allah yolunda yapışan toz ile cehennemin dumanı asla bir araya gelmez.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz

0: Hakkınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Duyurasın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköyler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

adalet ve ihsanın önemi. İslam'ın insana kazandırdığı ahlaki bilinç ve terbiye, hangi inanç ve kültürden olursa olsun, hiçbir insana haksız muamelede bulunmayı istemez. Aksine, her insana karşı adaletli olmayı tercih eder. Akrabalara, yetimlere, yolda kalmışlara, zayıf ve kimsesizlere yardımcı olmayı dini ve ahlaki bir görev sayar. Zalime karşı mazlumdan yana tavır koyarak İslam'ın adalet anlayışını pratiğe geçirir. Çünkü o biliyor ki ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğratılırsınız. Emrini veren Allah'tır. Her konuda olduğu gibi adalet konusunda da Allah'ın emirlerine uymaktan daha güzel ne olabilir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de adalet konusuna oldukça önem vermiştir. Bu konuda Şuara suresindeki ayet şöyle buyurur: "Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet yapmakla emrolundum." Hazreti Ömer'in 10 yıllık halifelik döneminde Arabistan'da huzur ve mutluluk dolu bir dönem yaşanmıştır. Devlet başkanı olduğu halde geceleri kalkıp dolaşır, acaba bir derdi olan var mı diye gözüne uyku girmezdi. Onun adaleti öyle bir adaletti ki, bir Müslümanla aralarında anlaşmazlık çıkan bir Yahudinin olayı kendisine anlatıldığında, olayda Yahudinin haklı olduğunu söylemiştir. Bu konuyla ilgili rivayet ise şöyledir. Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor: "Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşen bir Yahudi ile bir Müslüman Ömer radıyallahu anhu'ya başvurdular. Hazreti Ömer Yahudi'yi haklı buldu. Yahudi de vallahi sen hakla hükmettin dedi. Bunun üzerine Halife Ömer radıyallahu an sen nereden biliyorsun deyince Yahudi, vallahi biz Tevrat'ta okuyoruz ki bir hakim hakla hükmettiği müddetçe bir melek sağında bir melek solunda durup ona destek olur ve onu hakka iletirler. Hakim haktan yüz çevirdiği zamansa melekler ondan ayrılıp onu yalnız bırakırlar" dedi. Bu olayda Hazreti Ömer Maide suresindeki "Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. Takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır" ayetinin emrini yerine getirmiştir. Bu adalet timsali Raşid halifelerden sonra da İslam'ın aydınlık yolunu sürdürenler olmuştur. Ömer bin Abdülaziz de devlet başkanı olduğunda halkına hak ve adaletle hükmetmiş, İslam nizamını geniş kitlelere aktarmıştır. Modern toplumlarda ise adalet konusunda sürekli bir çifte standart ve eşitsizlik görmekteyiz. Marksizm sınıf esasına dayandığı için bütün hadiseleri maddi açıdan değerlendirmektedir. İnsanın evrendeki rolünü iyi kavrayamayan ve ahiret inancını reddeden Marksizm, insanın kazancının karşılığını yalnızca dünyada görebileceğine inanmaktadır. Bu şekilde insanı kontrol eden vicdani yaptırım yok sayılmaktadır. Oysa biliyoruz ki adalet insan vicdanıyla da yakından ilgili bir kavramdır. Çoğu kere
dış görünüşler insanı aldatabilir. Asıl olan hadiselerin derinlemesine incelenmesidir. Marksist düşüncenin slogan haline getirdiği sosyal adalet aslında bir kandırmacadan ibarettir. Çünkü Marksizm sosyal adaleti maddeye indirgemektedir. Doktor İmamuddin Halil'in belirttiği gibi Marksizm pür materyalist öngörülerin bir sonucu olarak adaletin boyutlarını insanın sadece maddesel ihtiyaçlarının doyurulmasıyla sınırlar. Toplumculuk eğilimini ve sınıfçılık niteliğini korumak ve uygulamakta aşırı ısrarlı olduğu için diğer düşünsel, ruhsal, vicdani ve toplumsal ihtiyaçları göremez. Kapitalist sistemlerde de adaletin tam gerçekleşebileceği konusu tartışmalıdır. Sınırsız mülkiyet hakkının tanındığı bu sistemde fakir gittikçe fakir, zenginse gittikçe zengin olmaktadır. Bu konuyu tam olarak açabilmemize zamanımız imkan vermemektedir. İslam'ın adalet anlayışı bu iki sistemden farklı bir yapıya sahiptir. Bütün zulüm sistemlerini ortadan kaldıracak olan adalet, her ferdin emeğiyle isteklerini denkleştirecek olan kuvvete muhtaçtır. Adalet bir kuvvettir ve zulmün karşısında duyduğumuz mesuliyetten doğmaktadır. Temelleri millette bulunan geniş bir adalet sistemi bu temel üzerine zirveleşmelidir. İslam'ın getirmiş olduğu adalet, devlet başkanıyla köleyi, Müslümanla Yahudiyi, işverenle işçiyi, hak ve hukuk çerçevesinde eşit değerlendiren bir sistemdir. Bu sistemde ne ırk üstünlüğü ne de makam üstünlüğü geçerlidir. Bütün insanların atası Adem aleyhisselamdır. Üstünlük yalnızca Allah'a karşı gelmekten en fazla sakınmakla elde edilebilir. Getirilen bu adalet sistemi, insan haklarını güvence altına alan en büyük inkılaplardan biridir. İslami adaletin uygulandığı toplumlarda herkes güven içindedir. Her türlü haksızlık, huzursuzluk ve tedirginlik ortadan kalkmıştır. Yerini huzur, barış, eşitlik ve kardeşliğe bırakmıştır. Ne zaman ki İslami adaletten uzaklaşıldı, işte o zaman yeryüzünde her türlü zulüm ve haksızlık tohumları ekildi. İlahi adaletin hakim olmadığı toplumlarda yaşarken kaygılanmak, tehlikelerle yüz yüze kalmak kaçınılmazdır. Bu bakımdan ilahi adaletin ışığına her insanın ve her toplumun ihtiyacı vardır. İhsan, iyilik yapmak, lütufta bulunmak, cömertlik yapmak anlamlarına gelmektedir. İhsan, fert olarak toplumda yüklenmemiz gereken en faziletli görevlerin başındadır. Hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardımda bulunmak, insanların iyiliğini istemek, her türlü bozgunculuğun önüne geçmek, tamamen vicdani bir fedakarlık yapmak, insanın kendisini İslam'a adaması, Allah'ın rızasını kazanmak için ona aşık olmak, Allah'ı severek ona yöneliş, her türlü riyadan ve gösterişten uzak bir şekilde ibadet etmek, insanlara sınıf farkı gözetmeksizin yardımda bulunmak, ilahi aşk ve fedakarlık, bütün bunlar ihsandır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde ihsanda bulunmayı emretmektedir. Nahl suresinde Allah adaleti, ihsanı,
akrabaya vermeyi emreder buyrulurken, Kasas suresinde de Allah'ın sana verdiği bu servet içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez ifadesine yer verilmiştir. Zira ihsan her Müslümanın özelliği olmalıdır. İnsan ailesinden başlayarak topluma uzanan bir çizgide çeşitli şekillerde ihsanla karşı karşıyadır. Çünkü insanda var olan vicdan ve erdem onu başkalarına yardım etmeye sevk eder. Allah rızası için yapılan bütün davranışlar birer ihsandır. İnsanın üzerine farz olmayan işlerde başkalarına iyilikte bulunmak, hürmet ve ikramda bulunmak gibi hasletler birer ihsandır. Nitekim Ali İmran suresinde o korunanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever buyurulmaktadır. Mustafa Çağrıcı Hoca adaletle ihsan arasındaki ilişkiye şu şekilde dikkat çekmektedir. Genellikle adalet vazifeleri başkalarının haklarını ihlal etmemeyi gerektirirken, ihsan vazifeleri bundan daha ileri giderek başkalarına gönüllü iyilik etmeyi, başkaları yararına olarak kendi haklarından ve imkanlarından fedakarlık etmeyi gerektirir. Adalet vazifeleri genellikle hukuki müeyyidelerle desteklenirken, ihsan vazifeleri tamamıyla ferdi vicdanın birer emridir ve bunlara riayet edilmesi ferdin fazilet ve kemal derecesini gösterir. Bu yüzdendir ki ihsan vazifeleri kıymetleri açısından adalet vazifelerinden aşağıda olmak şöyle dursun: onları aşar ve onların ötesinde ve ilerisinde bir değer taşır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah adalet ve ihsanı emreder buyurulmak suretiyle bu her iki kategorideki vazifelere birlikte riayet edilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır: her insanın beden sağlığı dolayısıyla nail olduğu faydalara şükretmesi, yani bedenini hayırlı işlerde kullanması bir iyiliktir. Allah'ın her günü iki hasım arasındaki adaleti sağlamak bir iyilik, bir sadakadır. Bir insanın hayvanına binmesine veya yükünü yüklemesine yardımcı olmak bir iyiliktir. Gönül alıcı bir kelime konuşmak bir iyiliktir. Namaz için atılan her adım bir iyiliktir. Gelip geçene zarar veren bir nesneyi yoldan atmak da bir iyiliktir. Vahyin devletine ulaşan o güzide insanlar, yani sahabeler, adalette, ihsanda, takvada yarış halindeydiler. Bunun içindir ki kısa bir sürede İslam'ın aydınlatıcı soluğu çeşitli coğrafyalarda hissedilir olmuştur. Başkalarının mutluluğu için kendi rahatlarını terk eden bu seçkin insanlar aslında tüm insanlığın iftihar tablosudur. Onların hayatlarından çıkarılacak çok büyük dersler vardır. Günümüz toplumlarındaysa bu bahsettiğimiz kavram ve kurumlar geçersiz akçe gibi bir kenarda durmaktadır. Apartmanlarda alt üst oturanlar birbirlerini sormaz olmuşlar, komşuluk hakları unutulmuş,
modern insanın düşünce ve kalbi öldürülmüştür maalesef. Aile bağları çözülmüş, arkadaşlık, fedakarlık, cömertlik, yiğitlik yerini yalnızlık, menfaat, cimrilik, korkaklık gibi İslam'ın hoş karşılamadığı alanlara terk etmiştir. Bütün bunlar çok sesli bir ölümün habercisi değil midir aslında? İslam'ın en yüksek mertebelerinden biri olan ihsan çok iyi kavranmalıdır. İslam'ın emrettiği bu kavram tek başına çoğu beşeri ve çağdaş düşüncelerin ulaşmada zorluk çektikleri bir derinliğe sahiptir. Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Kimde üç şey bulunursa imanın tadına varmış olur. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği bir kimseyi yalnız Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına korkmak. Rabbim cümlemizi ihsan sahibi kılsın ve küfre dönmekten, yanlışlar içerisinde boğulmaktan korusun inşallah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Üzülme, birçok hat

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
2: Ateş Mimarlık, Muhammed Ateş, 0216 642 06 52.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisin de güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
12: Taberi Tefsir.

0: takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Mevla'nın zati sıfatlarından ikincisi kıdem. Yani Yüce Mevla'nın varlığının evveli yoktur, başlangıcı yoktur manasına. Bunun tam tersi de kıdemin tersi hüdus, sonradan meydana gelmiştir. Kıdem vacip, hüdus mümteni, imkansız. Bu hususta Hadis suresi 3. ayette Yüce Mevla, Sa'izu billah, huvel evvelu vel ahiru, ve zahiru vel batın, ve huve bikülli şeyin alim buyuruyorlar. O ilk olandır, son olandır, görünendir, görünmeyendir. Gücü kuvvetini görüyoruz, sözü görülmüyor. O her şeyi bilendir diyor Yüce Mevla. Kıdem sıfatını burada ifade ediyorlar. İmran bin Hüseyin de diyor ki, bu mahiyette bir hadisi şerif, bir takım Yemen halkından insanlar gelip Resulullah'ın yanına girdiler ve dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz çıkıp geldik sana bu mesele hakkında soru soralım diye. Ta Yemen'den gelmişler. Yani Allah-u Teala'nın varlığının başlangıcı nedir? Bunu sormak istiyorlar. Resulullah da dedi ki, Allah-u Teala varken onun haricinde hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerinde bulunmaktadır. Levh-i mahfuzda her şeyi yazmıştır, gökleri ve yeri yaratmıştır. Yani Yüce Mevla varken onunla birlikte herhangi bir yaratık yoktur, diyor hadis-i şerif Buhari Bedülhalk Balık 1'de geçiyor. Zaten ayetin oluşu yetiyor. Bunun bir başka şıkkı, üçüncü sıfat beka, yani sonu yok. Allah-u Teala'nın ebedi olması ve Allah-u Teala'nın ezeli, yani sonunun ebedi, yani sonunun olmaması sonsuz manasına geliyor ki bu da yine aynı ayet. O ilk olandır ve son olan, daha ondan sonra bir şey yok. Bunun tam zıttı fena, yok olma. Allah-u Teala için fena söz konusu değil. Yüce Mevla Kasas suresi 88'de Allah'la birlikte başka ilahlar çağırmayın, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şey helak olucudur, yok olucudur. Ancak onun veçi hariç, onun zatı diyelim hariç, hüküm ona aittir, ona döndürüleceksiniz. Her şeyin yok olacağı Allah-u Teala hariç diyor. Yine Rahman 26-27'de, kullu men aleyhe fen.

0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Her şey fanidir, ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbin zatı kalacaktır. Yani kalıcı olan Yüce Mevla. Bu da beka sıfatının yine delilleri. Dördüncü sıfat Allah-u Teala'nın bir oluşu. Bu Allah-u Teala'nın tevhid ve şirk bölümündeki noktalarda izah edilmiştik, etmiştik. Allah-u Teala'nın zatı bir. Bu zatı birin iki ters anlamı var. Yani iki tane değil, üç tane değil sayı olarak. Bir de zatının haşa elementleri var. Şu şu şu kimyasal maddeler meydana gelerek meydana geldi değil. O halde Allah-u Teala yani cevher mi? Cevherin manası bölünmeyen parça demek. Eskiden atoma cevher diyorlardı, bizim okuduğumuz ilkokul zaman bölünmez bir şey diyorlardı. Sonra üç parçaya böldüler biliyorsunuz. Proton, nötron, elektron. Şimdi onlar da bölmeye çalışıyor. Yani gitgide madde öyle. İnsana uğraştıkça zannediyor vardım yeni şeyler çıkıyor. Bu da insanın acizliğini herhalde Yüce Mevla belirtiyor. Haşa Allah-u Teala'ya böyle cevherdir. Yani tek bir elementtir denilemiyor. O da değil. Allah için zatı tek herhangi bir maddeden oluşma veyahut da o tek ise tek bir madde manasına mı, bu anlama gelmiyor. Bu zatının birliği. Sıfatlarında birdir. Yani kendi sıfatları sadece kendinde vardır. Kimsede benzeri yoktur. Olsa da onun benzeri değil. Yani ilim. Allah-u Teala'nın da ilmi var bizim de. Bizim ilmimiz de onun gibi haşa değil. Sıfatlarında tek. Fiillerinde tek. İşte şirkler bu iki kapıdan giriyor. Allah'a iman et, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde eğer Allah-u Teala'nın sıfat veya fiillerinde bir başkasına onu ortak koşarsa gümlüyor ki şirki uzun uzatıya işlemeye çalıştı. Velhasıl vahdaniyet bunları gerektiriyor. Tabii ki vahdaniyetin tersi, karşıda iki şey var. Birkaç tane olma ve ortağının olması. Bu usta o kadar ayeti kerimeler var ki Yüce Mevla buyuruyorlar ki Enbiya 22, şayet göklerle yerde Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı onlar fesada uğrarlardı. Yani bozulur giderlerdi. Arşın Rabbi olan Allah'ı vasıflandırdıkları sıfatlardan tenzih ederiz, uzaklaştırırız. Allah'la birlikte hiçbir İlah yoktur. Allah çocuk edinmemiştir. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ilah yarattığını alıp giderdi. Her biri diğerine galip gelmeye, üstün çıkmaya çalışırdı. Yani kavga ederlerdi. Böyle bir şey görmediğinize göre Allah'tan başka ilah yok. Biraz akılları kullanalım diye ayet bu tür ifadeleri bize beyan ediyorlar. Müminin 91'de. Bildiğimiz İhlas suresi de ki Allah birdir. Yine Kehf suresi 110'da, Fussilet suresi 6'da aynı birbirine benzeyen ayetler. De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sadece bana vahyolunuyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Kim Rabbinin huzuruna çıkacağını ümit ediyorsa salih amel işlesin. Rabbine ibadette, kullukta herhangi bir şeyi ona ortak koşmasın. Ha, bu son bölüm bizi hitap ediyor, haberimiz olsun. Rabbine ibadette herhangi bir şeyi ona ortak koşma. İşte riyakarlıklar, şunlar bunlar, Allah bizi korusun. Saffat suresinin yine 4. ayetinde şüphesiz ki ilahınız tek bir ilahtır gibi o kadar ayeti kerimeler var ki örnek olsun diye birkaç tanesini almışız. Evet, bu Yüce Mevla'nın zatiyle ilgili sıfatların beşincisi el-kıyam bi-nefsi. Doğrusu bunu tercüme etmede oldukça zorlanıyoruz. Ne demek kıyam bi-nefsihi? Allah-u Teala herhangi bir madde, herhangi bir element veya herhangi bir cevhere dayanmamakta. Yani onun bizim dediğimiz gibi vücudumuz bir takım element maddelerden, kimyasal şeylerden oluyor, onlara dayanıyoruz. Varlığımız öyle. Yüce Mevla için böyle bir şey değil. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok manası. Bu hususta Allahu Es-Samet ifadesi zaten bunu beyan ediyor. Kul huvallahu ahad, Allahu Samet. Samet demek herkes ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değil. Eğer insanlara verilirse, tabiri caizse, ağa, beyefendi, bey, beye herkes gider bir şeyler ister, ağadan ister ama ağanın onlara ihtiyacı olmaz. Yüce Mevla'ya bu şey atfedildiğinde hiçbir yaratığa ihtiyacı yok ama aynı zamanda herkes ona muhtaç da onun zımnında var yani. Samet, bir kapalı demeyelim de, derli toplu bir ifade. Evet, Fatır suresi ne diyor? Fallahu huvel ganiyyul hamid. Fatır 15'te. Şüphesiz ki Allah herhangi bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülendir gibi ayeti kelimeler de kıyam bi nefsihi sıfatını bizlere beyan ediyorlar. Bu altı sıfattan altıncısı Yüce Mevla'nın yaratıklara benzememesi, onlara muhalif olması, onlara aykırı olması, velhasıl yaratıklarla Yüce Mevla birbirine karıştırılması. Bu hususla ilgili ayeti kerimelerde Şura suresi 11'de Yüce Mevla buyuruyor ki Leyse kemislihi şeyun ve huve semi'ül basir. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir, görendir. Yine kul huvallahu ahadde, Allah birdir, herkes ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Doğurmamıştır, lem yelidi manası haşa, anne olmamıştır anlamına değil, baba olmamıştır. Yüce Mevla'ya yani anne olur mu anlamına gelmiyor da buradaki ifade onu beyan ediyor. Bir çocuk kazanmamıştır yani. Doğurulmamış da bir anneden de meydana gelmemiştir. Sonu bizim için burada delil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Onun için herhangi bir denk yoktur. Nahl suresi 74'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالِ. Allah'a örnekler vermeye kalkışmayın. Ya Yüce Mevla da böyle şuna benziyor. Meryem 65'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki هَلْ تَعْلَمُوا لَهُ سَمِيَّ. Sen Allah'ın seviyesine ulaşacak herhangi bir yaratık veya herhangi bir şey görebilir misin? Bazıları bunu onun adaşı yoktur, bazıları onun adıyla anılan yoktur şeklinde muallerde tercüme etmişler. O manayı da ifade ediyor. Fakat burada adaşı değil. Birileri gelip birilerine Allah haşa diyebilir, koyabilir kafasından. O anlamda değil, yaratılanlardan yükselerek ona ulaşacak herhangi bir sümüden geliyor. Yaratık var mıdır? Yoktur. Müslümanlar şimdi bu konuyu inşallah bilahare izah edeceğiz. Şu an kısmen parantez içi yapayım. Yüce Mevla'nın yaratıklarına benzememesi zikredilirken bir kısım hadisi şeriflerde Yüce Mevla'nın sureti yani biçimi vardır gibi ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde Yüce Mevla'ya 100 isnat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde bunları yine işleyeceğim. Göz isnat ediliyor. 11 yerde el isnat ediliyor. Avuç hadislerde isnat ediliyor. 2 ayette sağ taraf isnat ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir defa bir avuç dolusu ifadesi isnat ediliyor. Hadisi şeriflerde parmaklar ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de örtülü bir şekilde bacak ifade ediliyor. Yine hadislerde ayak isnat ediliyor. Yüce Mevla'nın yine Kur'an-ı Kerim'de geldiği ifadeleri var. İndiği ifadeleri var hadis-i şeriflerde. Güldüğü, sevindiği, Kur'an-ı Kerim'in 17 yerinde beraber olduğu, sizinle beraberdir, şah damarınızdan size daha yakındır, takva sahipleriyle beraberdir, yani yanımızda mı geziyor manasına alınırsa, beraberse demek ki böyle yaratıklar gibi bir arkadaş gibi mi oluyor manasına kullanılırsa böyle olur. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde o hadislerde Allah'ın sevdiğini, yani içinden bir duygu olduğunu, bizim gibi sevdiği, kızdığı gibi ifadeler geçiyor. Bunlar hususunda alimler ne demişler? Birkaç gruba ayrılıyor, aşağı yukarı 5 grup. Her birinin izah tarzı var. Bunu ayrı bir bölüm olarak işleyeceğiz. Şu an ona girersek çünkü öbürlerini tamamlayamayacağız. Hem de onu da bir yeknesak buraya yazarak işlemezsek şey olabilir. Bu Allah-u Teala'da bu sıfatlar varsa, işte el gibi, yüz gibi, ayak gibi. Bizim de elimiz var, ayağımız var, yüzümüz var. Yani haşa Allah-u Teala böyle büyütülmüş bir büyük bir insan anlamına mı geliyor? Böyle anlaşılırsa ne olur? Tabii ki tehlikeli bir şey. Öyle diyen ahmaklar da çıkmamış değil. Onları göreceğiz, delillerini de göreceğiz inşallah. Bu 6 sıfattan sonra şimdi geçiyoruz 8 sıfata. İnşallah onları da bitirmeye çalışalım. Evet, sıfatı subutiye veya sıfatıl meani demiştik. Bunlar Yüce Mevla'da zorunlu, gerekli olan, bulunan yaratıklarda ise bunların yansıması ve geçici olarak bulunan sıfatlar. Bunlardan biri diri olma. Canlı olma ifadesi uygun kaçmıyor. Diri, yani haşa ölü değil. O kadar ayetlerde geçiyor ki her zaman münasebetlerde veya namazlardan sonra okunmanın sevap olduğuna dair bazı hadisler var. Allahu la da okuyoruz ya. Allahu la ilahe illahu el hayyu el kayyum. Allah'tan başka ilah yoktur. O haydir, hay diridir demek. Kayyum da kullarının idaresini sevk etmede hazırdır. Yani kulların sevk idaresini sürekli yapandır demek manasına. Furkan'da 58'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki وَتَوَكَّلَ لَلْحَيِّ اَلَّذِي لَا يَمُوتُ. Sen ölmeyen diriye tevekkül et. Bir şairin sözü vardı, unuttum. Diyor ki ölüye dayanma, işte gider, şuna dayanma, şöyle olur, Allah'a dayan, devam durur gibi. Bu ayetten ilham alarak şiir dizmiş. Yani Allah-u Teala'nın hay olduğu çeşitli ayetlerde var. İkinci sıfat bilme sıfatı. Tabii ki bizde de bilgi var. Dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bilgisi kadim. Yani başlangıcı yok. Her şeyi o biliyor. Efendim bilgisi geçici değil ve onun bilgisiyle bizimki kıyaslanma durumunda değil. Kendine layık bir bilgi. Ayetlerde o kadar fazla geçiyor ki Enfal 75'te İnne Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Mümin 18'de Allah gözlerin hain bakanını da bilir, sinelerin gizlediğini de. Bu ayetin seçilişi bir vurgu var bunda. Yani baktığınızda belki birine böyle gülerek bakıyorsunuz ama altında ne hainlikler var, Allah onu da bilir. Göğüslerde gizlediğinizi de bilir, peş peşe söylüyor ki müthiş bir ikaz. Mülk suresi 14'te yaratan hiç bilmez mi? Ele alemi men halak. Seni yaratmıştır, bilmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Ve huvel latiful habir. Latifin iki manası var. Bir, çok nazik davranan, yumuşak davranan. Diğeri de çok incelikleri bilen. Habir, haberdar. Eğer latif derse iyice incelikleri bilen anlamına da geliyor. Her ikisi de öyle. Bize karşı oldukça lütufkar ve her şeyin detayının detayını bilen Yüce Mevla. Evet, Haşr suresi 22'de o Allah'tır ki ondan başka bir ilah yoktur. Görünmeyeni de bilir, görüneni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Üçüncü sıfat Yüce Mevla'nın duyma sıfatı. Birçok ayeti kerimelerde var. Fakat Yüce Mevla'nın duyması bizim gibi aynı kulağı var, kulağın işte şu sistemi var, öyle duyuyor. Haşa, Allah-u Teala duyuyor, o kadar nasıl duyuyorsa kendi biliyor. Görme sıfatı dördüncüsü, Allah-u Teala görüyor ama bizim gözlerimizin içinden gelen zerrecikler karşıya vuruyor, oradan bize yansıtıyor. vesaire vesaire, yani göz sistemi gibi bir sistemi var şeklinde akıl yürütme Müslümana yakışacak bir şey değil. O sıra onları oraya monte eden kim? Nasıl oldu? Beşi gelir zaten, böyle bir şeyle mükellef de değiliz. Buna da uğraşırsak Allah'ı getirip örneklendirerek yaratıklara benzemiş oluruz. Evet, çeşitli ayetlerde ve huve semî'ül elîm, Maide, işitendir, bilendir. İnnallâhe semî'ün basîr. İnnallâhe kâne semî'en basîr. Vallâhu yesmû tehavurakuma. İnnallâhe semî'ün basîr. O kadar ayetler var ki Allah-u Teala'nın işittiğine ve gördüğüne dair. Mesela birinci ayet olarak Maide 76. Beşinci sıfatı irade sıfatı, dileme sıfatı. Bu da dediğimiz gibi bizde de bir şeyi isteme, hür irademizle bir şeyi yapıp yapmama yeteneği var bizde de. Buna irade diyoruz ama tabii ki Yüce Mevla'nın iradesiyle bizim irademiz kıyaslama veya birbirine benziyorlar deme akıl işi değil. Bu iradeyle ilgili ayetleri okuyacağım, biraz dikkatinizi çeksin. Buruç suresi 16'da buyuruyor ki فَعَالٌ لِمَا يُرِدْ, dilediğini fevkalade yapan, çok iyi yapan, dilediğini yapan değil, faal maddesini kullanıyor. Haç suresi اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَهُ 18, Allah dilediğini yapar. İnsan suresi 30, şuna dikkatinizi çeksin şu ayet. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ, bu çok yerde geçiyor. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Ağzınla kuş tut, kafanı taşlara çarp. Ben bunu yapacağım, eğer Allah dilemezse yapmanız mümkün değil. İşte bu sonradan da gelecek, Allah yaratmaya dair ruhsat, izin vermese kulun bir şeyi yapma imkan ve ihtimali yok. Son kararı kendi veriyor, ona da yaratma deniliyor. Kaza ve kaderde de göreceğiz. Her türlü sebebe başvursak, bütün imkanlar olsa, o son merci yeşil ışığı yakarsa tabiri caizse, tamam, yakmasa olmuyor. Kızıldeniz Firavunu boğdu, Hazreti Musa yürüdü geçti. Bildiğimiz şeyler, sebepler orada hepsi var. Hazreti İbrahim dedi ki ey ateş, kulne ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Dedi ki ey ateş, soğu, esenlik ol. Deniliyor ki soğu dediğinde ölecekmiş hemen. Sıfırın altında kaç Allah bilir. Esenlik ol deyince öldürmeyecek derecede soğumuş. Müthiş ayetler, öyle ibret dolu ki şey derseniz. Ey ateş, soğu yeterdi ve selameni hemen peşinden söylüyor. İnsan soğuğa da dayanamıyor, sıcağa da dayanamıyor. Böyle onun yaşayacağı da zemin olacak yani. Velhasıl sebepleri istop ettiler. O dilemedikçe kulun yapacağı bir şey yok. Allah-u Teala egemenliğine hiç gölge düşürmüyor. Ha, bunu unutmayın. Allah otoritesine, egemenliğine hiçbir zaman istisna tanımıyor. Yani diyemeyiz ki ben bütün hayırları işledim, hadi beni koyma bakayım cennete, gider bu kul, tamam bitti iş. Hiçbir zaman haşa amelimize güvenemiyoruz diyor ya Resulullah, bir insan hayatının son anına kadar cennetlik ameli yapar, sonunda bir cehennemlik ameli yapar, cehenneme gider. Allah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bu irade meselesi çok önemli. Yer yer bazı akılcılar işte Allah diliyorsa niye bizi cehenneme koyuyor? Onu kaza ve kaderde inşallah geniş bir şekilde işleyeceğiz. Öyle Allah-u Teala son söz sahibi, o dilemedikçe kul dilemiyor. Ali İmran ve Yasin'de de bunun benzeri ayeti var. 47'de Yüce Mevla buyuruyor ki işte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasına hüküm verdiğinde de ona ol der, o da hemen olur. Şimdi başka bir ayette diyor ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Niye ol dedi de oldurmadı? Burada diyor ya hemen ol derse, Yasin'in sonundaki bir ayette de böyle diyor ya. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kun feyekûn. Bir şeyi dilediğinde ona emri ol deme olur, o da hemen oluverir. Yani birileri Allah-u Teala diliyor ama İşte bizim insanlarız, beton atmak için iyi bir zemin lazım, yoksa donar işte yıkılır, demirleri şöyle bağlayalım. Vakit alıyor ya, Yüce Mevla öyle değil. Niye yeri göğü öyle yaratmadı? Bir defa bunu sorma hakkımız yok, öyle yapmış. Acaba bunlarda yaşayacak yaratılıklar acele etmesinler diye mi? Bir takım müfessirler böyle münasip şeyler, izahlar getirebilirler. Ama Allah böyle demişse bitti. Fakat biliyoruz ki o ol dedi mi hemen oluverir. Yani iradesi tabiri caizse hemen yerine gelen irade. Altıncı bir sıfat kudret, güç yetirme. Müslümanlar innallaha ala kulli şeyin kadir. Nahl suresi 77, Nur suresi 45, Ali İmran 46, Ahkaf 33, Enham 17, Rum 50, Mülk 1, Hac 73 ve 6, Şuara 51. Yani birçok yerde Allah her şeye kadirdir, her şeye kadirdir, her şeye kadirdir. Burada bazıları sürpriz olsun diye sorular çıkarıyorlar. Allah her şeye kadirse kendisi gibi bir Allah yaratmaya da kadir mi? Aşağısıyla idare etmiyor. Defa biz burada sıfatları şey ederken dedik ki Allah için gerekli imkansız sıfatlar. Allah gibi bir ilah olma işi mümteniye, müstahile gidiyor. Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani olacak şeyler onların da olmayacağına gücü yeter. Allah kendisi gibi bir ilah yaratmaya kalkanları ezmeye gücü yeter. Yoksa öyle bir ilahı yaratmaya gücü yeter sorusu tersinden soru. Bir Müslüman bunu sormaz. Bir takım mürekkep yalayan ukelalar, felsefeye takılanlar bunları sorarak Müslümanları biraz apıştırayım, ondan sonra da git ya iki şey ezberlemişsin gelmişsin, tahkir edeyim kendim de elimi kolumu sallayıp gezeyim gibi bazı insanlar da var. Bu tür ahmakça sorular itibarda edilmemeli. 7. sıfat kelam sıfatı. Yani Yüce Mevla'nın konuşma sıfatı var. Özünde konuşma özelliği var. Nitekim o sıfatıyla Kur'an-ı Kerim diğer kitapları bize göndermiş. Musa ile konuştuğundan bahsediyor Yüce Mevla vesaire. Bu kelam sıfatı. Kelam sıfatında da özellikle Kur'an-ı Kerim, kelamullah, kelami kadim diyoruz. Kur'an-ı Kerim kelamı kadimse harfleriyle, cümleleriyle, manalarıyla mı kelamı kadim, yoksa manasıyla mı veya Yüce Mevla'daki konuşmayı göstermesiyle mi? Bu hususta bazı alimlerin ihtilafları var. Değinmek de istemiyorum. Kur'an kelamı kadimdir. Bilsek ki şu şöyledir, bu böyledir, bize fazla bir şey de sağlamayacak. O inceliklere de girmek de istemiyorum. Allahu Teala'nın kelam sıfatı olduğu muhakkak. Kelamla ilgili ve kellamallahu Musa teklima, Allahu Teala Musa ile konuştu gibi birçok ayeti kerimeler var. Burada geçiyorum Müslümanlar. Tekvin sıfatı, son 8'e geldik. Oluşturma. Dedim ki burada bir şey sıfat seçmişler. Diğer sıfatları kuşatıcı olsun da fazla saymasınlar diye. Yaratma da buraya giriyor. Rızıklandırma buraya giriyor mesela. Öldürme, şifa verme. Diğer Yüce Mevla'nın sıfatlarının burada zikredilmeyenlerin hepsini burada birleştirerek bize sunmaya çalışmışlar. Ona ne deniyor? Tekvin. Tekvinin kısaca ifadesi yokluk aleminden yokları çıkarıp varlık alemine getirme. Yokları var etme sıfatı. Rızkımız yoktu, var etti. Ölümümüz yoktu, var etti. Hayatımız var. Efendim öleceğiz, ahirette bizi var edecek, diriltecek, cennete koyacak. Velhasıl diğer bütün sıfatlar bunun zımnında zikrediliyor. Allah-u Teala'nın yaratma sıfatları, tekvin sıfatından ayetleri okuyorum. Saffat 96'da Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi de yarattı, amellerinizi de yarattı. Araf 54. Dikkat edin, yaratma da ona aittir, emirdir. Yani yasaları kim koyacak meselesi? kim fermanı verecek? Yaratma da ona aittir diyor. O yapar değil. Sadece o yapar, emir de ona aittir. En'am 102. Dikkat edin, o her şeyin yaratıcısıdır, ona kulluk edin. Zümer 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeye vekildir. Fatır 3. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olabilir mi ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran O'dur. Lokman 11. İşte Allah'ın yarattıkları bu gördüğünüz şeylerdir. Gösterin bana Allah'ın dışındakiler neyi yaratmıştır? Meydan okuyor ya. Hadi birileri bir şey yarattıysa böyle havadan, Allah'ın yarattığı maddeleri birbirine katarak onun özelliğini bilerek yeni bir şey icat etme, yaratma değil ki. Eşyanın özelliğinden faydalanma. Havadan civadan böyle bir şey yapsın, bir sinek yapsın da gelsin desin ki bir şey yarattı. İnsan müthiş şımarık. Yasin'in son Yasin ayeti 83'te buyuruyorlar ki اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ. Gökleri ve yerleri yaratan bu inkarcıların tekrar benzerini yaratmaya kadir olamaz mı? Yani ahirette tekrar aynısını yaratmayacak mıdır? Yaratacaktır. Velhasıl burada aslında kul fiilinin halikli midir değil midir meselesini tartışacağız. Saffat suresi 96'da açık Allah sizleri de yarattı, amellerinizi de demesine rağmen Mutezile amellerimizin iradeli olanlarını biz yaratırız demek cüratini göstermiştir. Çok bir felakettir bu ayete rağmen. O da ayrı bir şey. İnşallah yeri geldiğinde değineceğiz. Müslümanlar, gelecek dersimiz bu esma ve sıfat diye adlandırılan, yani Yüce Mevla'nın muhalefetün lil havadisse rağmen ayetlerde geçen ve insanlara yahut diğer yaratıklara benzediği imajını veren, haşa benzemiyor, nasları nasıl anlayacağız mısınız? Nasıl anlayalım ki Yüce Mevla yaratıklara benzetmeyelim ama bu ayetler de var, bunların manası ne? Müteşabihat diyelim, bunlar muhalefetün lil havadis diyelim. Bazı alimler esma ve sıfat diyorlar. Onlara değineceğiz. Her birinin delilleri var. Tercihi de inşallah belirteceğiz. Vaktimiz kalırsa kulun fiilini yaratma meselesi, Yüce Mevla'nın ahirette görünme meselesiyle gelecek hafta da Allahu Teala'ya iman bölümünü bitireceğiz. Bundan sonra bize gelecek zor bir şey yok. Sadece kaza ve kader ki en son madde. O bizi biraz zorlayacak. Gerçekten ciddi bir şey. Birçok zatlar biz bu işi bitirdik, tamam hallettik diyorlar, kitaplarını okuduğunda bir şey anlamıyoruz. Maalesef zor bir konu aslında öyle. Şu an inşallah bitiriyoruz. Allah yardımcımız olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledik.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

özel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir.
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirir.

0: 89.
1: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan

0: bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: hasretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
3: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
2: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Reklamlar. Şimdi

0: 4. Özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İslam toplumunu şekillendiren ayetler. Mekke'de inmeye devam etmiş ve Müslüman şahsiyetler bir bir kendilerini imanla ifade etmeyi öğrenmişler kafir toplumun içerisinde. Daha sonra hicret, muhacir olmuşlar, bir bir Medine'ye göçmüşler ama Medine'ye varınca orada onları bağırlarına basan ensarı bulmuşlar. Bir araya gelmişler, birlik olmuşlar. Peygamberleri de kendilerinin arasına katılınca işte mescitlerinde Rablerine topluca cemaat halinde kullukta bulunmuşlar. Artık çarşıları, pazarları, tarlaları, evleri, barkları, hayatları, tüm programları vahye göre ayarlanan bir toplumdu İslam toplumu Medine'de. Ve fakat Medine'deki bu Müslüman toplumun Müslümanca yaşamasını kaldıramayan kafirler, onları çepeçevre kuşatmış olan tüm küfür unsurları Yahudisiyle, müşriğiyle, münafığıyla onları yok etmek, onların işini bitirebilmek için tezgahlar kuruyorlar. İşlerini bitirecek programlar ortaya koyuyorlar. Kervanlar gönderiyorlardı Suriye'ye. Silah alsın, malzeme alsın ve böylece İslam toplumunu bitirecek bir takım tedbirler alalım diye düşünüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar üzerinde oynanan tüm oyunları bizzat kendisi ferasetiyle, aklıyla bildiği gibi Rabbimiz Teala tarafından da kendisine Cebrail aleyhisselam tarafından durum haberdar ediliyor, bilgilendiriliyor ve İslam toplumu böylece uyanık olmayı öğreniyordu. Uyanıktılar. Çünkü düşmanları olan şeytan, onlar fert iken de onların başının imtihanı, belasıydı. Onlar toplum olduklarında da onların imtihanı olmaya devam edecekti. Yani Müslüman her durumda bir düşman ile karşı karşıya. O düşman Adem atamızdan bu yana bizim İslam olmamızı, bizim teslim olmamızı, böylece cennete gitmemizi engelleme derdinde olan şeytan sürekli yeni, farklı, değişik tezgahlarla, tedbirlerle Müslümanları engellemeye çalışacaktı. Bedir işte böylesi bir küfür planının, programının gerçekleşeceği dönemi erkenleştirmişti. Allahu Teala'nın planı da vardı çünkü hesapta. Kafirlerin tezgahı şuydu. Bir kervan gönderdiler. O kervan malzeme getirecekti Mekke'ye ve onlar donatacaklar kendilerini ve çok güçlü bir saldırıyla Medine'nin işini bitireceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kervanın haberini almış, dönüş yolunda ona hemen bir pusu kurmayı düşünmüştü. Fakat madde, para, sermaye, ciğer pareleri olan Mekkeliler Medine'nin bu hesabını haber alır almaz müthiş bir hızla Mekke'den Medine yakınlarına, Bedir kuyusu civarına koşup gelmişlerdi. Zaten aranıyorlar, bekliyorlar, fırsat kolluyorlar ve fakat bu biraz daha öne alınıvermişti onlar için. Allahu Teala'ydı onlara böylece daha savunmasız, daha tedbirsiz, daha öfkeli ve böylece aslında sanki boğazlanmaya koşar gibi Mekke'den çıkartan onları. Öylece Rabbimiz onları Mekke'den çıkardı ve Medine'ye getirdi. Müminlerin bu hesaptan haberleri yoktu. Onlar kolay olan kervanı düşünmüşlerdi. Evet, Allah yolunda savaşmak arzusundaydılar.
Öteden beri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bu konuda sözler söylüyorlardı. Ta Mekke'den bu yana müminlerin içerisinde bir cihat, Allah yolunda savaşma isteği vardı. Fakat bir şeyi istemek ile onunla karşı karşıya gelmek arasında elbet fark var. Şimdi işte zorluk, savaş, cihat ve öldürülme onların hemen burnunun dibindeydi ve bu zorlu imtihanda kimin ayakta kalacağı çok önemliydi. Müminler Rabbimiz tarafından denendiler tarihin o gününde. Ama evrensel kitabımız bu olayı hemen önümüze koydu ki tarih boyunca tüm müminler bunu okuyacak ve bu okuduklarıyla kendi hayat yollarını bulmaya devam edecekler. Bu çağın müminleri olarak bizler, kitabı bugün okuyan bizler de bu ayetlerden, bu surelerden kendimize yollar bulacağız. Ve bu olay, Bedir olayı çerçevesinde meydana gelen tüm hareketler Rabbimizin bize sunduğu örneklemelerle bizim için cennet malzemesi olacak. Yeter ki firasetli düşünelim. Anlamaya, algılamaya, kavramaya ve bir iman oluşturmaya gayret edelim bununla. Evet, şimdi Rabbimiz Teala'nın bize Enfal suresinde anlattıklarının bir kısmını okumuştuk. Ayet 9. İz yestagîthûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfim minel melâiketi murdifîn. Allah-u Teala bir hatırlatmada bulunuyor. Bedir'den notlar. Tarihi anlatırken Rabbimiz, olayları sunarken sıralama yoktur. Yani olay işte böyle başladı, böyle devam etti, böyle sonuçlandı demez. Bölüm bölüm, kulluğumuza yararlı bölümler önümüze konulur ve biz öylece okuruz. İşte şimdi Rabbimizin Müslümanlara yaptığı desteği, çünkü müminler Allah ile hareket ettiler. Bismillah diyerek hareket ederler. Hayatlarının her deminde Allah'a sorarlar. Ya Rabbi nasıl yapalım? Ve tüm hareketlerinde belirleyici Allah'tır. Ve böylesi davranan Müslümanlara Allah-u Teala'nın da desteği var. Ve Rabbimiz destekledi onları. Diyor ki Rabbimiz, hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Ellerinizi açmıştınız. Başta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cübbesi omuzlarından düşecek kadar ellerini kaldırmış ve Rabbine dualarda bulunuyordu. Hatta merhamete gelen Hazreti Ebubekir, Rabbin senin dualarını işitmiştir ya Resulallah diyor ve o düşen cübbeyi omuzlarına koyuyordu. Böylesi bir arzuyla, böylesi bir yakarışla müminler yola koyulurlar. Müminin işi budur. Niyet eder, gayret eder, çabalar ama dua da eder. Rabbinden istemeye devam da eder. Ben yaparım, ben ederim değildir onun zihniyeti. Niyetini sağlam tutar, kavidir, inancı imanı düzgündür, sabittir. Gayretinde elinden gelen ne varsa onu yerine getirir ama duayı unutmaz. Bilir ki gücü sınırlıdır, kuvveti yeterli olmayabilir. Her şeyin sahibi, mutlak sahip olan Allah'tır. İşte mümin ellerini ona açar. Ve Rabbimiz diyor ki Rabbinizden siz istemiştiniz, hani hatırlayın. Ve Allah bu isteğinize cevap verdi. Hem de sizin anlamadığınız, bilmediğiniz unsurlarla, meleklerle cevap verdi. Melekler imdada yetişti. 1000 melek ile Rabbimiz nişanlı, izli, belirli, peş peşe gelen meleklerle müminleri destekledi. Bu meleklerin gelişini Rabbimiz şöyle anlatıyor daha sonra. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Allah bunu, yani bu meleklerin gelme olayını müminlere bir müjde olsun diye ve müminlerin kalpleri bununla yatışsın diye yaptı. Melekler geldiler. Meleklerin gelişini Müslümanların nasıl hissettiğini bugün anlama imkanına sahip olamayabiliriz. Bugün için o olayda net olarak ne şekilde bir melek yardım oldu anlama gücümüz olmayabilir. Fakat Rabbimizin bize sunduğu şu ayetlerde anladığımıza göre müminlerin yüreklerinde, hayatlarında bir müjde oluştu. Büşra. İçlerinde bir sevinç. Korkuları gitti.
hüzünleri gitti. Yüreklerindeki darlık gitti. Bunalımları gitti. Azlık, çokluk, böyle bir hesapları kalmadı. Oradaydılar, savaşmalıydılar, Allah yolundaydılar. Şehit olmak en güzel işti. Müjdeler, müjdeler, müminlerin yürekleri sevinç içerisinde. Allah yolunda olmak ne hoştu. Allah yolunda kılıcı ele almak ne güzeldi. Allah yolunda sıra sıra saf saf dizi dizi olmak ne tatlı bir durumdu. Müminler melekler tarafından müjdelendiler. Kardeşleri yanı başlarındaydı. Her safın arasında meleklerin kanatları vardı. Ve yüreklerinde onların bir sebat oluştu. Budur. Yardım, zafer, galibiyet Allah'tandır. Evet, mümin bunu bilir. Başına gelen her şey Allah ile ilgilidir. Rabbinden gelmektedir. Ve gelecek yardım kimseden değil, Allah'tandır. Müslüman başkalarına gözünü dikmez, elini açmaz, onlardan yardım beklemez. Rabbinden isteyen, Allah'tan isteyen elbet galip gelir, kazanır. Ve yardım Allah'tandır. İnna Allahu azizun hakim. Ve odur Allah ki aziz, güçlü, kuvvetli ve hakim olan, hüküm hikmet sahibi. Sonrasında Rabbimiz Bedir'den bize bir hatıra daha naklediyor. Bir yardım bölümü daha. İz yuğaşşikubu nuase emaneten minhu ve yunezzilu aleyküm mines semai ma'en liyudahhira bikum bih ve yuthiba ankum riczen şeytani ve liyarbida ala kulubikum ve yuthebbite bihil akdam. Yağmur ve uyku. İki nimet, iki yardım daha. Melekler ve meleklerle birlikte Allah-u Teala'nın gönderdiği iki yardım. Uyku normalde bir gafleti ifade eder çoğu kez. Uyumak, uyuklamak, insanın aslında bir şeyleri görememesi ve böylece bir gaflet halinin temsilidir çoğu kez. Ama savaş ortamında şiddetli bir aksiyon, şiddetli bir hareket, ölüm korkusu, can pazarında uyumak. Ne hoş bir durum, ne hoş bir nimet. Ellerinden kılıçları düştü. Sonra bu uyuklama ile birlikte yüreklerinde bir açıklık. Allah-u Teala'dan gelen bir emniyetti. Hani onlar Rableri tarafından, Rabbimiz böyle söylüyor, onlara hatırlatıyor. O günün müminlerine siz uyuklamıştınız. Allah-u Teala size böyle bir güven indirmişti. Bir emniyet hissi, bir rahatlama. Yani sanki savaşta değiller. Sanki şiddetli korku altında değiller. Kendilerinden iki kat daha büyük bir ordunun karşısında değiller. Öyle bir emniyet, öyle bir rahatlama. Yüreklerinde bir gidiş geliş, ruhlarında bir uçuş ve böylece yeniden döndüklerinde bir emniyet sarmış onlar. Sonra hafif bir yağmur. Allah-u Teala gökten bir su indirdi, bir yağmur. O yağmurla birlikte müminlerin bulunduğu taraf sağlamlaştı. Kafirlerin bulunduğu taraf ise çamur içerisine kaldı. Kafirler böyleydi zaten. Onların kalpleri de, hayatları da cıvıktı. Hareketlerinde kabiliyet olamazdı bundan dolayı. Bata çıka bir hayattı onlarınki, çamur içerisinde. Müminlerin ayakları sabitti yere. Sırat-ı müstakime, cennet yoluna çivilenmişti onlar ve Rabbimiz de bunu kolaylaştırıyordu onlar için. Bu şimdi görünürde de böyle oldu. Bir yağmur. Allah-u Teala çölde o Bedir gününde onlara bir yağmur gönderiverdi. Ve o yağmurun amacı şuydu ki müminlerin temizlenmesi, sonra şeytanın oluşturduğu o şüphe pisliklerinin giderilmesi ve birbirlerine kalplerinin güzelce bağlanması, bir de ayaklarının sabit kalması. Bu dört unsur, dört şey meydana geldi yağmur sonrasında. Bu müminlerde olması gereken dört şeydi. İman eden, salih amel işleyen ve Allah yolunda çabalayan Müslümanlar bu tavırlara sahip olmalı. Bu şekilde bir kişilik geliştirmeli. Hem birey manada hem toplumsal manada. Neler onlar? Bir, onların bir temizlenmeye ihtiyacı var. Yağmur
Onları bedensel olarak da temizledi. Abdestle, gusülle bir imkan verdi Allah-u Teala onlara. Ama hem de yüreklerinde bir temizlik meydana geldi. Gönüllerinde ve görüntülerinde bir temizlik oldu. Görüşleri böyle parladı. Zihinleri aydınlandı. Ruhlarında temizlik meydana geldi. Müminin hali budur. Sonra şeytan böyle durumlarda sürekli kalbe vesvese veren o şeytan, kalbe olan bu gidiş gelişlerini çoğaltır ve pisliğini atmaya devam eder. Şüpheler, korkular, menfaatler, ganimet hırsları, heva hevesler, Allah'a, şehitliğe, cennete bu en yakın demde şeytanın müdahalesi de o kadar hızlı ve yoğun. Ama Rabbimiz bu yağmuru göndererek şeytanın oluşturduğu, şeytanın attığı o pisliklerin yüreklerinden müminlerin gitmesini sağladı. Kalpler birbirlerine rabıtalandı, bağlandı. Ayaklar yere çivilendi, sağlamlaştı. Ne yaptıklarını biliyorlardı artık. Daha da güvendeydiler, emindiler. Allah yolundaydılar, cennet yolundaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ile oradaydılar. Hiçbir şüphe kalmamış yüreklerde, sapasağlam yere basmışlar. Ölüm berrak, hayat berrak, cennet berrak. Mümin oluşlarından şeref, kafirlerin necis olduklarını farkındalar. Kazananın mutlaka kendileri olduğunu biliyorlar. Çünkü zafer Allah'tandır. Allah'tan yana olanlar mutlaka galip gelirler her halde. Ne durumda olurlarsa olsunlar. Bunun farkındaydılar. Ayaklarını sabitlemişti bu yağmur ve kalpleri birbirlerine bağlanmıştı. Her zamankinden daha çok kardeştiler şimdi. Her zamankinden daha da bağlıydılar birbirlerine, kendi iç dünyalarına, imanlarına, Allah'a ve Resulüne. Yağmur. Allah-u Teala'nın gönderdiği yağmur ve uyku müminlerde bu halleri meydana getirdi. Sonra Rabbimiz meleklerine vahyetmişti o gün. İz yuhi rabbuke ilel melaiketi enni ma'akum fethabbitu allazina amanu. Meleklere Rabbimiz Teala vahyediyor ve diyordu ki onlara, ben sizinle birlikteyim ve öyleyse müminlerin kalplerini sabitleştirin. Meleklerin görevi de buydu. Mümin yüreklere sebat aşılayacaklar. Onlara Allah sizinle birliktedir, güvendesiniz, desteğiniz Allah'tır, korkmayın diyecekti. Yüreklerde bu ilhamı, bu fısıldıyı duyacak Müslümanlar, iman edenler ve bu güven ile Allah yolunda mücadeleye, cihada devam edeceklerdi. Ve Rabbimiz devam ediyordu ifadelere. Se'ulqi fi kulubillezine keferur ru'be. Ve ben diyordu Rabbimiz, kafirlerin kalbine korku atacağım. Müminlerin yüreklerinde sebat oluşuyor ve melaike çabalıyor onların yüreklerindeki bu sebatın çoğalmasında, ama öte yandan kafirlerin kalbinde de korku oluşturuyor Allah-u Teala. Müminleri çok görüyorlar, güçlü görüyorlar. Dünyadan vazgeçmek zorlarına gidiyor kafirlerin. Önlerinde ölüm ve hayata o bakışlarındaki o tatlılık onları çelişkiye, korkuya, bunalıma sevk ediyor. Müslümanlarda güven, sabit kadem oluş, kafirlerde kayganlık, oynaklık, şüphe ve geriye doğru kaçış. Ama tarafını Allah'tan yana seçmiş olanlar mutlaka galip gelirler. Ve Rabbimiz onlara emrediyor şimdi. Fadribu fevkal anak vadribu minhum külle benan. Vurun diyor Allah-u Teala onların boyunlarına ve vurun onların parmak uçlarına, parmaklarına. Vurun onların liderlerine, elebaşlarına. Vurun o elebaşların çömezlerine, onlara hizmet edenlere. Vurun onların tutan imkanlarına, yeteneklerine, düşünen kafalarına, zihinlerine, zihniyetlerine. Bitirin işlerini. Ve böylece müminler Allah yolunda, Allah'ın emri sıra bunu da gerçekleştirecekler. Rabbimiz böyle murad etti. Bundan önceki ayetlerde 7. ve 8. Enfal suresi ayetlerinde Allah-u Teala hakkı tahakkuk ettirmek, batılı iptal etmek istiyordu. İşte bu gerçekleşiyordu müminlerin eliyle şimdi.
ve melaikinin de desteğiyle. Zalike, nedendi bu? Bu bir savaş ve kafirler neden bunu hak ettiler? Neden böyle öldürülecekler? Koparılacak kafaları, koparılacak elleri bu niçindi? Bu azap neden? Zalike bi ennehum şaqqullah ve resule. Çünkü onlar Allah'tan ve peygamberinden farklı bir şıkka, farklı bir yola girdiler. Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. Ondan ayrıldılar. Allah'ı bertaraf ettiler hayatlarından. Başka tarafa ittiler Resulün sözlerini. Yok saydılar Allahsız bir dünya, peygambersiz, peygamber çağrısı olmayan bir dünya kurguladılar. Ve bunu da isteyenleri yok etmek istediler. Bundan dolayı da işte şimdi başına bu azap geliyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِدُ الْعِقَابِ. Kim ki Allah'a ve peygambere aykırı bir yol izler, ondan şak olur, ayrılır, başka bir şıkkı işaretler, başka bir yola koyulur, Allah evet cezası çok şiddetli olandır. Zalikum. Budur işte. Bu böyledir. Başınıza gelen tüm olaylar ey kafirler, işte Allah-u Teala'nın sizin için seçtiği hayat modelini kabul etmeyip de kendi modellerinizi üretmenizden dolayı ya da Müslümanca yaşamak isteyenleri başıboş bırakmayışınızdan dolayı onların üzerinde sürekli bir azgınlıkla, tuğyan ile onlara işkence edip onların yolunu kesme derdinde olmanızdan dolayıdır. Ve zûkûh, tadın öyleyse bunu. İşte bu azap, ellerinize, boyunlarınıza vurulan Müslüman kılıçlar. Tadın öyleyse onları. Ama bilin ki وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ. Kafirler için bir de Allah-u Teala'nın ahirette vereceği ateş azabı var. Dünyada bir azap müminlerin eliyle gerçekleşiyor ama bir de kafirler için Allah-u Teala'nın hazırladığı ateş var. Ateş azabı var. Müminlere Allah-u Teala bunları söyledi. Yani gidecek yerler belli. İman edenler Allah yolunda müminler olarak mücadelelerine devam edecekler. Kafirler ise bu azabı tadacaklar. Rabbimiz Teala müminlere döndü ve onlara şöyle seslendi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Suremizin bundan sonraki bölümlerinde bu ifadeleri, bu seslenişleri sıkça duyacağız. Allah-u Teala müminlere seslenecek. Hakiki müminlere. Hani ilk ayetlerde Allah-u Teala iman edenleri bize tanıtmış. Gerçek müminlere nasıl olması gerektiğini söylemişti ya. İşte o iman iddiasında bulunan, imanlarıyla kendilerini ortaya koyan kimseler Allah-u Teala sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu. İza lakitumullezine keferu zahfen fela tuvelluhumul edbar. Kafirlerle toplu olarak karşılaştığınızda, bir birlik olarak karşılaştığınızda sakın ha onlara arkanızı dönüp de kaçmayın. Bu kesin bir yasadır. Allah-u Teala'nın iman edenlere söylediği net bir ifadedir. Sanki bu Uhud'a bir işarettir. Müminler Bedir'de bu emirle tanıştılar. Bedir'in sonrasında Rabbimiz Teala müminleri bu noktada eğitti ve fakat müminler Uhud'da tam bunun tersi bir durum yaşadılar. Öyle kaçanlar oldu ki civar köylere kadar gidenler, Medine'ye kadar gelenler oldu. Kılıcını bırakıverenler oldu. Bu bir imtihan, bu denenmeydi. Allah-u Teala gönderdiği her ayeti Müslüman toplumda yaşanır halde bize gösterdi. O günün müminleri artısıyla eksisiyle bize İslam'ın nasıl yaşanılacağını gösteren hareketler ortaya koydular. Yani günahı da gördük onlarda, günahtan tövbeyi de. Salih amelleri de gördük. Böylece şeytanın bir bakıma kandırmalarına uyuverenleri de. Böylece o ilk İslam toplumu dünya üzerinde yaşayan tüm Müslümanlara temel örnekler ortaya koydular. Bugünün Müslümanları da biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Ama önümüzde artık bir örneklik var. Onları okuyup onları anladığımızda bugün adına da neler yapabileceğimizi bulabiliriz. Evet, Allah-u Teala net büyük bir günahtan bahsediyor. Ey iman edenler, kafirlerle toplu olarak karşılaştığınızda bir ekibiniz var ise eğer özellikle onlardan sırtınızı dönüp de kaçmayın.
Müslüman bunu yapamaz. Azlık ya da çokluk problem değildir. Müslüman kafirlerle karşılaştığında arkasını dönüp kaçmayacak. Sadece وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Tekrar savaşmak adına bir geri çekiliş ya da bir başka İslam grubuna katılmak adına bir geri çekiliş olursa bu bir taktik durumudur. Yani geri çekilme görüntüsüyle Müslüman kaçış yapıyormuş gibi, bir ricat gerçekleştiriyormuş gibi olabilir ama sonra tekrar yeniden bir dönüş ve kafirler bu oyunla işleri bitirilecek ise caizdir, mümkündür, olabilir. Ya da daha başka bir yerdeki Müslüman bir topluma destek olmak amacıyla o gün karşı karşıya bulunduklarından çekilip başka tarafa doğru gidebilir Müslümanlar. Bunun dışındaki tüm geri çekilişler Allah-u Teala'nın sevmediği, kızdığı durumlardır ki eğer böyle yaparsanız diyor Allah-u Teala fakat bâ bi gadabim min Allah. Allah'tan bir gazaba uğrarsınız. Yahudilerin uğradığı gibi İsrailoğulları tarih boyunca hep böyle bir korkaklığın, böyle bir kaçışın adamı oldular. Müslümanlar böylesi bir kaçışı hayatları boyunca gerçekleştirmemelidirler ki izzet ve şeref ile Allah-u Teala da onlara destek olsun. Ama böyle yapanlar, Rablerine rağmen, Allah-u Teala'nın bu net emrine rağmen geri çekilenler, Allah'ın gazabına uğrayacaklar. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ. Ve onların varıp duracağı yer de cehennemdir ki وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. O ne kötü yer, ne kötü durak, ne kötü varılacak bir yerdir. Rabbim bizi korusun, muhafaza buyursun inşallah. Evet, Enfal suresi devam ediyor ve inşallah biz onun hatıralarını okumaya da devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

Dünyadaki ilk bankacılık eski Sümer ve Babil'e kadar uzandığı sanılmaktadır. Sümerler, M.Ö. 3500 yılında Maket adıyla bilinen ilk bankayı kurmuşlardır. Daha sonra ise Yahudilerin yoğunlukta olduğu İtalya'da ve Lübnan'da yürütülmüştür. Ancak biz burada size bankacılık tarihini anlatacak değiliz. Biz bankacılık sisteminin faizin gölgesine çekilerek kredi zincirleriyle günümüz insanını nasıl modern bir köleye çevirdiğini ve toplum üzerindeki olumsuz baskılarının yansımalarına değineceğiz. Bankalar iki temel amaçla çalışır. Bu amaçlardan biri tasarruf sahiplerinin paralarını almak ve aynı kişiler geri isteyinceye kadar muhafaza etmektir. İkinci amaçsa belirli bir faiz ödemeyi kabul eden kimselere kredi vermektir. Kredi kullanırken insanımız ihtiyacının görülmesi karşılığında bankaya ve bankacılara bir sevgi, bir muhabbet beslemektedir. O kadar güven duyarlar ki ardında yatan gizli gerekçeleri, hain planları görmezler ya da görmezden gelirler. Güven duyarlar. Çünkü menfaat ilişkisi düzeyinde hukuku olan akrabalardan borç temin edilememiştir. Güven duyarlar. Çünkü emici kapitalist sistemin kasası konumundaki bankaların işleyiş sistemi daha çözülememiştir. Güven duyarlar. Çünkü her kapı suratına kapanmasına rağmen bankaların otomatik kapıları sonuna kadar açık ve neredeyse hiçbir zaman yüzlerinin asık ve sert olacağına kimsenin inanası gelmeyeceği banka askerlerinin o yumuşak, sıcak tavırları insanımızın adeta ruhunu okşamaktadır. Kafamızdaki ya da cevabını bildiğimiz ama sebebini bilemediğimiz en temel soruyu gündemimize taşıyacak olursak, bu vampirlerin yuvasına girmemize neden olan aşırı borçlanmamızın kaynağı nedir sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunun cevabı ise çok basit. Kur'an'ın gölgesinde, nebevi sünnetin izinde bir hayat sürmeyişimizden ileri geliyor. Dinimiz olan İslam'ı yanlış anlayıp yanlış yaşamamız bizi böyle kötü sonuçlara götürmüştür. Toplum olarak dinimiz üzerinde en çok yanıldığımız noktalardan biri ise İslam'ın ekonomi, hukuk, siyaset ve sosyal alanlara karışmadığı, sadece öldükten sonraki hayata karışan bir din, kutsal kitabımız Kur'an'ınsa sadece ölüler arkasından okunan bir kitap olduğu anlayışıdır. Şüphesiz ki bu anlayış yanlış ve sakat bir anlayıştır. Bu şekilde olan bir din asla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din değildir. Onun getirdiği din ekonomiye, hukuka, siyasete, sosyal, bireysel ve aile hayatına müdahale eden, pratik çözümler sunan ve bu çözümleri uygulayan devletleri, toplumları, aileleri ve bireyleri imtihan dünyasında gerçek huzura ve hakiki barışa ulaştırırken, gerçek yurt olan ahirette ise en büyük mükafata erdiren bir hayat nizamı ve yaşam tarzıdır. İslam'ın belirlediği ekonomi prensipleri dışındaki prensip ve kriterlerle bütçelerini düzenlemek isteyen insanların akıbetlerinin kötü olması şaşılacak bir durum değildir. Bu kötü akıbetin en temel belirtileri bankalara, kredi kartlarına, vadeli mevduat hesaplarına muhtaç hale gelen insanların acınası hayatlarıdır. İnsanlar TV dizileri ve programlarıyla hipnoz hali yaşarken, karşılarına hayatını Allah'a rağmen Allah'a karşı özgürce yaşayan bir aile profili, bir birey profili çizilmiş ve reklamlar aracılığıyla ihtiyaçlar üretilmiştir.
Bu ihtiyaçlar kirada oturan fakir annemizi faizli ev almaya, düşük model araca binen mağdur babamızı yüksek faizli araç almaya, 3. seri dokunmatik akıllı telefon kullanan mahrum gencimizi 5. seri faizli kredilerde telefon almaya itmiştir. Bu faizli kredilerle alınan eşyaların hayrında şüphe edilmesi bir yana, faiz gibi büyük bir günah işleyen insan kalbinin hala temiz kalması Allah hidayet vermedikçe zordur. Küçük günahlar kalbimize siyah bir nokta olarak geri dönüyorsa, büyük günahlardan olan faizin tahribatını siz düşünün. Neden ibadetlerimizden zevk alamadığımızı, neden imanımızın salih amele dönüşemediğini, neden kalbimizin sükunete eremediğini siz düşünün. Şu bir gerçektir ki, Türkiye toplumunun büyük bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmakta. Ama İslam'da faiz gibi büyük ve helak edici günahlar, Müslüman toplumu içinde secdeye giderken önce ellerin mi yoksa dizlerin mi konması gerektiği gibi fıkhi bir mesele kadar gündem olmamıştır. Evet, bu topraklarda İslam'ın siyasi, iktisadi, içtimai ve hukuki değerlerine karşı köklü bir inkılaba girişilmiş olması sebebiyle birçok kelimelerin ve kavramların içi bilerek boşaltılmıştır. Faiz de bu içi boşaltılan kavramlar arasında. Faizin gerçek tanımını bilmeyen insanların bankada bir nevi ticaret yapmıyor mu, mobilyacı masa satar, bankalarda para satar demeleri sebebiyle Allah'ın şu hitabına muhatap olurlar. Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275. Müslümanlara faiz haram değil midir? Neden işlerinizi faizli paralarla yürütüyorsunuz soruları sorulduğunda, bu sorulara karşılık genellikle faizi yiyen günah işler, veren işlemez ya da bu devirde kredi olmadan iş nasıl olsun cevabı alınmıştır. Bu cevaba karşılık Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene ve faiz muamelesinin işlemine şahitlik edene ve yazana lanet etti. Ebu Davud, Tirmizi.

0: Sonuç olarak şöyle demek yerinde olacak. Bankalar hiçbir zaman sivil bir kuruluş olmadığı gibi bankacılar da sivil insanlar değildirler. Bankalar kapitalizmin kaleleri, bankacılarsa askerleridirler. Faiz ise bu askerler tarafından atılan kurşunlardır. Bu kurşunlar her temiz kalbi delmiş, katran karası yapmış ve günahları hafife alan günahkar bir kalbe çevirmiştir. Kredi verme sırasındaki tebessümler, sıcak yaklaşımlar, borçlarını ödeyemeyen insanlara soğuk, acımasız bir prosedürler silsilesi olarak geri döner. Bir zamanlar para vermek adına size ulaşmak isteyen 444'lü telefonlar, bu sefer para almak için hayatınızı meşgul eder. Ancak evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymayacaktır. Çünkü bu onların savaş taktikleridir. Onlar Allah ve Resulüne karşı savaş açmışlardır. Bizim üzüldüğümüz nokta ise Müslümanların bu savaşı hala fark edemeyişleridir. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer müminseniz geri kalan faizi terk edin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız. Bakara 278-279. Ayetler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız,
2: sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Saat 11.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: الرحيم.
1: Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

0: Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi.
1: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi.

0: Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Gün geldi, Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar.

0: Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum. Ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim.
1: فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler.

Yusuf, zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun.

Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler, ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz.

Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Yüklerini açınca da zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba, baba dediler. Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim yine evimize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça onu bana getireceğinize dair Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir.

ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler.

Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve, iyi bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme, dedi.

0: Onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un görevlilerinden biri, "Ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız," diye nida etti.
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
0: Onlar geri dönüp geldiler ve, "Mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz?" dediler.

Görevlilerden biri, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim," dedi.

0: Allah'a yemin olsun ki biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler.
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
0: Görevliler, peki yalancı çıkarsanız cezası ne, dediler.

Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.

Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur.

Onlar eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya, o yeter.

Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında onlar şöyle dediler: aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz.

Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz.

Vakta ki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam. Ancak babam bana izin verirse, yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse, o başka. اَرْجِعُوا اِلَىٰ اَب۪يكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebilirdik? Gayb bize emanet edilmiş değil ki.

inanmazsan, gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, söylediğimiz doğrunun ta kendisidir.

Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur.

0: Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin.

Ben dedi, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum.

Evlatlarım, haydi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.

0: Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girerek, "Aziz vezir," dediler. "Biz de ailemiz de yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, "Siz," dedi, "cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi?"

0: Aa, sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
0: Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur. İzhebu.

Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin.

0: Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin.

0: Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce gözleri açıldı. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? Dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ
0: Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir.

Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi.

Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz O alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir.

Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al. Ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.

0: İşte bunlar, ey Resulüm, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar, tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında, elbette sen onların yanında bulunmuyordun.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Şunu unutma ki, sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman etmezler.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde, yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Onların ekserisi şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.

0: Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Ey Resulüm! De ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.

Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hatta

O müşrikler kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkarcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

0: Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi. Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Zümra. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin terûnehâ thumma istavâ 'alel-'arşi ve sahhara'ş-şemse vel-kamer

Allah odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz.

Hem odur ki yeri yaydı, orada sağlam dağlar yükseltti, ırmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlar da iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır.

Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını, bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda, aklını kullanan kimseler için, alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: Abi.
1: Şaşılacak bir yanları da güzellik ve mutluluk dururken kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin insanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki O cezalandırdığında da cezası çetindir.

0: inancın.
1: Kafirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen ey Resulüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. Allah

0: İşte o Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir.
1: Alimul gaybi ve'ş-şehadetil kebirul mutaal.
0: Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır.

O, insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz.

Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

Gök gürlemesi hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları saygıdan ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir.

0: eden.
1: Geçerli dua ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider.

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

Göklerin ve yerin Rabbi kimdir de. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır de. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir.

O gökten yağmur indirir de vadiler, dereler kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların zinet veya bazı eşyalar yapmak için ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah hak ile batılı böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir.

0: Adam.
1: Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Söz gül veya diken gibidir. Allah insana iki kulak bir dil vermiş. İki kere dinlemeli, uzunca düşünmeli ve bir defada konuşmalı. Konuşulan her kelimenin ve harfin ağırlıkları iyice tartılmalı ve ona göre konuşmalı. Kelimeler kurşun gibidir. İsabetli atılmazsa sekme yapar ve sahibine döner. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi din kardeşinin kafir olduğunu söylerse, onda da o kafirlik bulunmazsa o söz sahibine döner buyurmuş. Veya kelimeler, karşıdaki insanın gönlündeki kelimeleri harekete geçirir ve o güne kadar hiç aklından geçmeyen cümlelerle geriye dönebilir. Konuşma hatalarının çoğunluğu karşısındakileri hafife almaktan kaynaklanıyor. Delilerin tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden yetkili, başhekimi eczanede bulur. Sohbet ederlerken, "Günah hastalığına da bir ilacınız var mı?" diye sorar. Başhekim, "Efendim, biz doktoruz, o işten anlamayız." der. Ama doktora yardım için orada bulunan bir deli, "Tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştıracaksın, tevhid tokmağıyla döveceksin, insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla yoğurup, aşk ateşinde pişirdikten sonra kanaat kaşığıyla yiyeceksin." demiş. Yetkili hemen kalemi almış ve, "Ehli irfanım deyu kimseyi tan etmesen, defteri divana sığmaz söz gelir divaneden." Yani, "Ben kültürlüyüm, zenginim, bakanım" diye kimseyi hafife alma, hakaret etme. Deli zannettiğin, hafife aldığın insan öyle bir söz eder ki, açıklaması en büyük defterlere sığmaz deyivermiş. Ağızdan çıkan sigara dumanı havada kaybolsa da yok olmadığı gibi ağızdan çıkan bir sözü veya yazılan bir cümleyi biz unutsak bile yıllar sonra karşımıza bir gül gibi veya bir diken gibi çıkabiliyor. Okuma yazma oranımız %90'a vardı diye hava atmak boş şey. 29 harfi birbirine çatmak iş değil. Deliye, doktora ve bakana aynı irfanı hava gibi sunmaktır asıl iş. Kelli felli insanlarımızın halk önünde atışmaları seviyemizin ölçüm aleti. Kırım'dan gelenlerin şikayetini dinleyen Fatih Sultan Mehmet, vezirine dönerek, "Görüyorsun, bir vezir ülkeyi nasıl rezil ediyor" deyince, vezir, "O ülkeyi rezil eden vezir değil, o rezili vezir yapan padişah" deyivermiş. Parası çok, aklı az bir zengin, nam olsun diye ünlü şairleri sarayına çağırmış, yedirmiş, içirmiş, şiirler okunmuş. Ev sahibi kendisini, ailesini ve köyünü aşırı şekilde övmüş. "Bizim köyden bir insan öldüğünde kabrinden güller biter" demiş. İyice daralan şairlerden biri, "Sizin köyün tamamı ölünce dünya gülistan olur" deyince az akıllı bu sözden pek memnun olmuş. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez diyor atalarımız. Onun içindir ki sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Mekke'nin zalim, katil, putperest yöneticilerinin şahsiyetini rencide eden tek kelime kullanmamış. O, yalnız müşriklerin, inkarlarının, yollarının yanlışlığını söylemiş ve doğrusunu da onlara göstermiştir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Herkese uğradın sen, bana küsülü müsün? Birçoğuna göz kırptın.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Aksa Akustik,
13: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı. Abdullah dahi. Soyut olsun, somut olsun bütün varlığı yaratan ve onlar için kanunlar koyup emreden alemlerin Rabbi Allah'ın seçip beğendiği, katındaki razı olduğu hak din, insan fıtratına uygun İslam dini her yönüyle, her hükmüyle baştan başa edep ve güzel ahlaktır. Bu en güzel edep ve en güzel ahlak, yegane önderimiz ve hayat örneğimiz, Allah'ın kulu ve Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kemale ulaşmış olup, kıyamete kadar muvahhid müminlere örnek kılınmıştır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu, "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin." Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulünü böyle öven Rabbimiz Allah, kendisine katıksız iman eden muvahhid mümin kullarına hitap ederek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine hayat örneği kıldığını beyan buyurur. "Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah Teala'nın razı olduğu üzere güzel ahlakı tamamlayan ve güzel ahlakın onun şahsında kemale erdiği yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhamet olunmuş, hayırlı ve vasat ümmetine güzel ahlak dersi vermiş, nasihatte bulunmuş ve her sahada olduğu gibi hayatın bu sahasında da en güzel örnek olmuştur." Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki buyruklarından bir bölümünü birbirimize hatırlatmak niyet ve gayesiyle kaydediyoruz. Sen öğüt verip hatırlat, çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar diye buyurur yegane Rabbimiz, ilahımız, milikimiz ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. 1. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, katıksız iman edip Allah'ı birleyen, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden muvahhid mümin Müslümanlar, emrolundukları gibi dosdoğru olup muttakiler olarak sadıklarla beraber olmalıdırlar. Doğru ve dürüst olmak muvahhid müminlerin olmazsa olmaz vasfıdır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, "Seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun." Ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'ın rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. İnsan doğruluk ede ede nihayet bu seciyesiyle sıddık olur. Yalancılık da insanı fücura, şerre götürür. Şer de cehenneme götürür. İnsan yalancılık ede ede nihayet Allah katında bir kezzap, yani çok yalancı bir kimse sıfatıyla yazılır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İmanla küfür kişinin kalbinde bir arada olamazlar. Doğrulukla yalan da kişide bir arada bulunmazlar. Aynı şekilde emanetle hıyanet de kişide bir arada bulunmazlar." Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ya Resulallah, cennete götürecek amel nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Doğruluktur. Zira kul doğruyu söylediği zaman iyi olur. İyi olduğu zaman iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer," buyurdu. Adam, "Cehenneme götürecek amel nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yalandır. Zira kul yalan söylediği zaman kötü olur. Kötü olduğu zaman küfre bulaşır. Küfre bulaştığı zaman da cehenneme girer," buyurdu. Süfyan bin Abdillah es-Sekafi radıyallahu anh anlatır. "Dedim ki, Ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra hiçbir kimseye sormayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol buyurdu. 2. Muvahhid müminler hayat nizamı İslam'ın izzetinden asla taviz vermeden mütevazı ve vakarlı olmalıdır. Kibrin ve gururun tozu kendisine dokunmayan bir örnek şahsiyet olmalıdır. Alemlerin Rabbi Allah'ın sevdiği kul böyle olandır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, o Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Lokman oğluna dedi ki, insanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Ve muvahhid müminlerin yegane önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Ebu Said radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah sübhanehu'nun rızası için bir derece tevazu, alçak gönüllülük ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de Allah rızası hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. Iyaz bin Hımar radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bana sizin tevazu göstermenizi vahyetti. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse kimseye tecavüzde bulunmasın. Emirul Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, bana şu şekilde tevazu gösteren kişiyi şu şekilde yükseltirim. Yezid bunu rivayet ederken birincisinde avuç içini yere doğru çevirip aşağı doğru indirdi, ikincisinde ise avuç içini semaya doğru çevirip yukarı kaldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim övünüp büyüklenirse Allah onu alçaltır. Kim de Allah korkusundan dolayı mütevazı olursa Allah onu yüceltir. 3. Güzel ahlak sahibi olan muvahhid müminler her hallerinde, her sözlerinde ve her işlerinde İslam şahsiyetine uygun, Kur'an ve sünnet ölçüsünde çok dikkatli ve ölçülü davranırlar. İfrat ve tefritten uzak, vasat ümmetin vasat bir ferdi olarak hareket eder ve bu haliyle diğer insanlara örnek olurlar. Sevgide, nefrette, dostlukta ve düşmanlıkta her ne durumda olurlarsa olsunlar mutlaka güzel ahlakın güzelliklerini göz önüne sermeli, adil davranmalı ve adil şahit olmalıdırlar. Kitap ve sünnet ölçüsünü her zamanda ve her mekanda olması gerektiği gibi korumak her muvahhid mümin ve vakarlı şahsiyetin vazifesidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olumlu tutum ve davranışla ölçülü olmak nübüvvetin 25'te biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevdiğini ölçülü sev. Belki günün birinde sevmediğin kişi olur. Sevmediğine de ölçülü buğz et. Belki günün birinde sevdiğin kişi olur. Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teenni, düşünerek, ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. 4. Yaşadığı toplumda ve ortamda en güzel ahlakıyla örnek bir şahsiyet olan muvahhid müminler asla dünyevileşmemeli ve kanaatkar olmalıdırlar. Böyle olmak onların kulluk vazifesidir. Dünyevileşmek insanın hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Dünyada huzur bulmaz, ahirete herhangi bir hazırlığı olmaz ve eli boş gider. Halbuki muvahhid mümin ebedi olanı fani olana tercih edip ona göre çalışan akıllı şahsiyettir. Gönlü zengin, dünyalıktan yana gözü ve gönlü top kişidir muvahhid mümin. Yegane kanun koyucumuz Allah'ın buyruğu. yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğuyla meydana gelir değildir. Lakin asıl zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse muhakkak kurtuluşa ermiştir. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal mülk konusunda sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. 5. Muvahhid mümin şahsiyet her haliyle edep ve haya sahibidir. Haya yani utanma duygusu. Katıksız iman etmiş bir şahsiyet, önce ve en çok kendisini yaradan ve her anında yegane Rabbi Allah'tan haya edecektir. Allah'ın huzurunda muvahhid mümin şahsiyetine uygun bir şekilde haya edecektir. Muhsin bir kişi olarak davranacak, o Allah'ı görmüyorsa da Allah her an onu görmektedir. Sonra Allah'ın kullarından haya edecek ve onların yanında muvahhid mümin bir kişiden beklenen olgunlukla hareket edip örnek olacaktır. Yegane ilahımız, alemlerin Rabbi Allah'ın buyruğu. Gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Zeyd bin Talha bin Rekane radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradı. O adam o sırada kardeşini hayasından dolayı kınayıp pazarlamakta ve sen muhakkak utanıp sıkılıyorsun diyor ve sanki ona bu utanma sana zarar vermiştir diye söyleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hayalı kardeşini bırak. Çünkü haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur yahut 60 küsur şubedir. Bunların eftali la ilahe illallah demektir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Haya da imanın bir şubesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya imandandır ve iman kişiyi cennete götürür. Edepsizlikse zulümdür ve zulmün kişiyi götüreceği yer cehennemdir. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerden birisi de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Muaviye bin Hayde dedi ki Resulullah'a ya Resulallah avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından ve sahip olduğun cariyenden başkasından avretini koru buyurdu. Ya Resulallah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabalardansa yine de hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah, avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesin buyurdu. Ben, ya Resulallah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu. 6. Muvahhid müminler iyi insanlar olduğu gibi iyilikten, hayırdan ve güzellikten yanadırlar. İyilik üzere olmaya devam ederken insanlık aleminin iyiliğini ister ve her insanın böyle bir halde bulunmasını arzu ederler. Her insana iyilik dilerler. Muvahhid mümin kardeşlerine salih amellerinin çoğaltılmasını, kafirlere ve müşriklere iman ve hidayet, zalimlere adalet, münafıklara ihlas, fasık ve facirlere nasuh tövbesi, güçsüzlere Allah yolunda kullanmak şartıyla güç, Allah yolunda olanlara sabır ve muhtaçlara hayırdan imkan dilerler. Mülk elinde olan Allah Teala'nın buyruğu. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenlerle zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günahı sordum. Şöyle buyurdular. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günahsa kalbinde gıcık yapan ve başkalarının müttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Bir kötülük işledikten sonra hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah hiçbir mümine işlediği hayrı, iyiliği mükafatsız bırakmaz. O hayır, iyilik sebebiyle hem dünyada dilediğini verir hem de ahirette mükafatlandırır. Kafire gelince, dünyada Allah için yaptığı hayırlar, iyilikler karşılığında ona rızık verilir. Ahirete vardığındaysa onun kendisiyle mükafatlandırılacağı bir hayrı, iyiliği yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer onu mükafatlandıracak bir şey bulamazsan, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirecek kadar ona dua edin. Katade, Enes radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyetle hangi duayı okurdu diye sordu. Enes, ekseriyetle yaptığı dua, Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diyordu. 7. Muvahhid mümin, Müslüman kardeşlerine karşı çok merhametli ve çok yumuşak huylu olan muvahhid mümin şahsiyetler, kendilerini ilgilendirmeyen konularla malayani ile ilgilenmez, üzerine vazife olmayan işlere karışmaz ve kulluk görevlerinin gereğini yerine getirmeye bütün imkanlarıyla gayret ederler. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyruğu. Onlar müminler, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. bir insanın Müslümanlığının iyiliklerinden biri onun malayaniyi terk etmesidir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. Ya Resulallah, kurtuluş nedir? Resulullah, diline hakim ol. Evin sana dar gelmesin ve günahların için ağla diye cevaplandırdı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu süsler. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler. Cerir radıyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan mahrum olur. Katıksız iman sahibi muvahhid müminler bulundukları işgal altındaki İslam topraklarında her engele ve her zorluğa karşı mutlaka her halinde, her tavrında ve her işinde İslam'ın güzel ahlakını, yüce şahsiyetini korumalı, diğer insanlara örnek olmalıdırlar. Yeniden İslam'a mukaddes hareketini canlı tutmalı, kendi çaplarınca ve imkanları dahilinde insanlarla güzel ahlaklarıyla muamelede bulunup, tebliğ, davet ve irşat görevlerine süreklilik kazandırıp sabırla devam etmelidirler. Muvahhid müminler arası vahdeti sağlayıp İslam kardeşliğini pekiştirmeli, baş başa, başta İslam'a kopmaz bir şekilde bağlanmalıdır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Abdullah Dahi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Ayna, vaktiyle vezirlerden biri ileri gelen adamlarıyla çarşıda dolaşırken yola esir pazarına düştü. Hürriyetlerini kaybetmiş zavallı insanlar burada birer birer satılıyordu. Vezir esirlerin yanına yaklaştı. Onları yakından görmek istedi. Yaşlı bir esir vezire hitaben, "Efendimiz, sarığınızda bir leke var," dedi. Vezir sarığını çıkarıp baktı. Esir haklıydı. Demek ki saatlerdir böyle dolaşmış, onun bu halini herkes görmüştü. Çok utandı. Adamlarına üzgün üzgün baktı ve şunları söyledi. "Benim bu halde dolaşmama göz yumdunuz. Sarığımdaki lekeyi gördüğünüz halde ses çıkarmadınız. Benim gerçek dostum şu zavallı esirmiş. Ama ben onun dostum olduğunu bilmiyormuşum. Dostumun köle olarak satılmasına razı olamam. Onu hemen satın alıp hürriyetine kavuşturunuz." Vezir bu olayı bir daha unutmamaları için Peygamber Efendimizin şu hadisini levha yaptırıp adamlarına gönderdi.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن رواه أبو داود.
1: Mümin, müminin aynasıdır. Ebu Davud.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

İstikamet üzere olmak, yaratıcının nasıl bir Müslüman istiyor sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İstikamet üzere olmak, her şeyiyle kaliteli bir Müslüman olmak demektir. Tabir uygunsa, Allah bizim 24 ayar olmamızı istiyor. 24 ayar olmazsak da buna yakın bir ayarımız olması gerekir. Ama hedef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'ı hayatına uygulayarak adeta yaşayan bir Kur'an olabilmektir. Kaliteli, her şeyin en idealini isteyen, istikamet üzere olan bir Müslümanın özellikleri birçok ayette farklı şekillerde sayılmıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde özetlenmiştir. Bir adam peygambere geldi, dünya ve ahiret hayatıyla ilgili bazı sorularım var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına ne geliyorsa sor dedi. Ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgilisi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en bilgilisi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Böyle olursan, İnsanların en faydalısı olursun. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini kardeşin için de istersen insanların en adili olursun. Allah-u Teala katında insanların en özeli olmak istiyorum. Allah'ı çok zikredersen Allah-u Teala katında kulların en özeli olursun. Muhsinlerden, İyi kimselerden olmak istiyorum. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımın mükemmel olmasını istiyorum. Ahlakını güzelleştir, imanın mükemmel olur. İtaatkar kullardan olmak istiyorum. Allah'a karşı farzları yerine getir, itaatkar kullardan olursun. Günahlardan arınmış olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Cünüplükten güzelce temizlen, kıyamet günü Allah'la günahlardan temizlenmiş olarak karşılaşırsın. Kıyamet günü nurda haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nurda haşrolursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Kendine merhamet et. Allah'ın yarattıklarına merhamet et. Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum. Allah'tan bağışlanma dile günahların azalır. İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Allah'ı yaratılmışlara şikayet etme, insanların en cömerti olursun. Rızkımın çok olmasını istiyorum. Temiz olmaya devam edersen rızkın çok olur. Allah'ın ve Resulünün en sevgilisi olmak istiyorum. Allah ve Resulünün sevdiğini sev, Allah ve Resulünün sevmediğini sevme. Allah'ın kızmasından emin olmak istiyorum. Kimseye kızma ki Allah'ın gazabından ve kızmasından emin olursun. Duamın kabul olmasını istiyorum. Haramlardan sakın, duan kabul olsun. Allah'ın kıyamet günü ayıplarımı insanların huzurunda ortaya çıkarmamasını istiyorum. Namusunu korursan, kıyamet günü insanların huzurunda Allah seni rezil etmez. Allah'ın ayıplarımı örtmesini istiyorum. Müslüman kardeşlerinin ayıplarını ört, Allah da senin ayıplarını örtsün. Benim günahlarımı ne temizler? Gözyaşı dökmek, Allah'a itaat ve hastalıklara sabır.
hangi iyilik Allah katında daha faziletlidir? Güzel ahlak, alçak gönüllülük, belalara sabır, kadere rızadır. Hangi kötülük Allah katında daha büyüktür? Kötü ahlak, insanın kendisinin esiri olduğu cimriliktir. Rahman'ın gazabını ne dindirir? Sadakayı gizli vermek ve sıla-i rahimde bulunmaktır. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç söndürür.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala men erselehu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Bir önceki sohbetimizde nafile ibadetle ilgili hadisleri, onun üzerine olan bilgileri paylaştık. Evvabin namazını unutmuşuz. Akşamla yatsı arasında kılınan evvabin namazı hakkında nas, hadis

da evabinden bir var. Her iki durumda da hakkında teşvik edici hadis var mı? Evet var. Tabii bu arada bir kardeşiniz daha o gün sorular üst üste geldiği için kısa cevap vermek zorunda kaldık ama diyor ki akşam namazının farzından önce sünnetle ilgili bir sorusu vardı. Hani hadis-i şerifte diyor ya her ezanla her kamet arasında nafile bir namaz vardır, sünnet bir namaz vardır. Hatta bir rivayetinde her ezanla kamet arasında iki rekat namaz vardır şeklinde, rekateynli şeklinde ifadesi geçiyor. Onun üzerine de şunu soruyordu. Biz biliyorsunuz Hanefilerde akşam namazından önce mekruh vakittir. Akşam namazının ezanı ile kameti arasında hemen tık diye namaza başlanılmaz. Bir nefes alımlık zaman müezzin de minareden inecek, ezan okunduğu yerden gelecek, cemaate iştirak edecek, kamet getirecek kadar bir sürenin geçmesi gerekiyor. Buna binaen yani onun dışında arada nafile namaz kılınması Hanefilere göre mekruhtur. Çünkü bu kerahat vaktidir olarak kabul edilir. Kardeşimiz de soruyor, diyordu ki yani böyle bir umumi hadisi her ezanda farz arasında kamet arasında iki rekat namaz varsa bunu iptal edecek güçte bir delil mi var ki tabii böyle şekilde tahsis yapılıyor şeklinde bir soru soruyordu. Ben de gelirken onunla ilgili bilgileri getireyim dedim. Şunu ilk önce burada alimleri kapıştırmıyoruz, onu bilin. Yani bizim bütün alimlere olan hürmetimiz Allah için. Diyelim ki İmam Şafii rahmetullahi aleyhin biz bir görüşünü yapmıyor da Ebu Hanife'ninkini yapıyorsak veya Şafii olan bir kardeşim onu yapıyorsa bu İmam Şafii Hazretlerine karşı en küçük içimizde bir ukde ve benzeri olduğu manasına değildir. Allah için bu insanların biz ilmine güveniyoruz, samimiyetine güveniyoruz. Görüşünü alalım veya almayalım. İmam Malik rahmetullahi aleyh ne diyordu? Hayattayken görüşü reddedilmeyecek bir insan vardı bu kabrin sahibi diyor. Onun dışında hepimiz hata edebiliriz. Görüşlerimiz tenkit makamına konulabilir diyordu. Tabii bu tenkit de yapılacaksa ilmine dayalı yapılmalıdır, edebe dayalı yapılmalıdır, hakkı teslim edilerek yapılmalıdır ve benzeri. Yani kısaca İmam Şafii rahmetullahi aleyh başımızın tacıdır. Şiirleri ayrıca başımızın tacıdır. Ben onun şiirlerini çok severim. Her biri ayrı hikmet pınarı olan şiirlerdir. Hele de şekevtu ila vekiyin su'a hıfzi fe erşedeni ila terkil maasi ve akhbarani bi ennel ilme nurun ve nurullahi la yuhda li asi diyor. Vekiye hafızamın kötü olduğunu şikayet ettim. Veki dedi, Veki İbni Cerrah'tır. Muhaddis bir insandır. Takva ehli bir insandır. Söyledim, duası güzel, kendi güzel, yaşayışı güzel bir insandır. Ebu Hanife'nin talebelerindendir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh onu çok sever. Onun hatta hayat tarzını, yaşayış tarzını kendisine örnek olmuştur. Ona hürmet eder. Kitabı Zühd diye 3 ciltlik bir hadis kitabı vardır. Yani aklınızda olsun, oldukça güzeldir. Bu insana hafızamın kötü olduğunu şikayet ettim diyor. Yani ezberim iyi değil manasına. İmam Şafii'nin ezberi iyi değilse bizim ezberler nedir Allah biliyor artık. Fotokopi gibiydi diyorlar. Yani bir okuduğunu ikinci bir defa okumaya ihtiyaç duymayan bir insandır. Dahasını istiyor. Bu da açgözlülük diyelim. İlimde açgözlülük caiz. Haset olmamak şartıyla. Yani hafızamın kötü olduğunu şikayet ettim. فَاَرْشَدَن۪ي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاس۪ي Beni günahları bütünüyle sıyrılıp terk etmeye irşad eyledi. Bana haber verdi ki ilim Allah'ın nurlarından bir nurdur. Allah'ın nuru Allah'a isyan edene hibe edilmez diye söyledi diyor. Dolayısıyla yani yol ve yön tutmak istiyorsak, ilimi de Allah'ın nurunu kabul ediyorsak hem masiyetten uzak duracağız, Allah'a itaat edeceğiz ve ilimle, amelle birlikte donanacağız. Yine bir şair ne diyor? Şayet takvasız ilimde şeref olsaydı, yani amelsiz ilimde mahlukatın en şereflisi iblis olurdu diyor. İblis ilmi çok olan varlıktır. İblis şeytanın özel ismidir. Şeytan lakabıdır. Biz daha çok şeytan diye biliyoruz. Şeytan isyandan sonra, lanetlendikten sonra kazandığı lakap şeytandır. Asıl da kendi adı iblistir. Tekrar ediyoruz yani bu son derece bilgilidir ama içinde isyan varsa, içinde kibir varsa, içinde tabiri takvadan uzaklık varsa, içinde teslimiyet ruhu kaybolmuşluk varsa o ilim insana şeref değil, günün birinde iblis gibi lanetlenme dahi gelittirebilir.

0: ahvalim. Şimdi geri döndük şey olarak. Hanefi alimlerinin bununla ilgili hadislerinden birkaç tanesini zikredeceğim bir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan gelen bir hadis var. Abdullah İbni Ömer hadisi. O diyor ki: "Mâ ra'aytu ahaden ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme yusallihâ, ben Resulullah'ın ashabından akşam namazından önce namaz kılan, sünnet kılan, işte rekateyn, iki rekat namaz kılan sözü ediliyor da onun birisini görmedim." diyor. Tekrar ediyorum, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğlu ki bu alanlarda aynı zamanda Medine alimidir. Medine'deki alimlerin yetişmesi daha çok onunla ilgilidir. "Ben Resulullah'ın sahabilerinden hiçbirisini böyle bir namaz kılarken görmedim." diyor. Bu hadis Sünen-i Ebi Davud'da vardır. Sünen-i Ebu Davud da Münziri de bu hadis aleyhine hiçbir şey söylemiyor. Bir hadiste Münziri ile Ebu Davud ikisi de bu hadisin şu tarafında veya şu ravisinde sıkıntı var diye bir ikaz göstermiyorlarsa onların gözünde bu hadis sahih demektir. Bu bir genel prensiptir onlarla ilgili. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh, Şafii alimlerinden, en zirve alimlerinden, en çok ibadete düşkün olanlarındandır biliyorsunuz. Bu alanda Şafii fıkhı ile ilgili en çok okunan eserlerin de müellifidir. O da Hulasa isimli eserinde bu hadisin isnadının hasen olduğunu dile getirir. Bir başka hadis Ebu Burayda hadisi: "İnne inde kulli ezaneyni rakateyn, her iki ezan arasında iki rekat namaz vardır, ma halel magrib, akşam namazı hariç." diyor. Onun da naklettiği bu Beyhaki'de ve Bezzar'da var. Bir de Cabir hadisinde de annelerimizin de bu yönde Peygamber Efendimizin akşam ezanı ile akşamın farzı arasında, bir de birçok biliyorsunuz Peygamber Efendimiz namazları nerede kılar? Evinde kılar, sünneti ilk sünneti, ondan sonra mescide gider. Peygamber Efendimiz'in evi mescide bitişiktir. Hatta Ayşe validemizin penceresi mescidin iç tarafına bakar. Peygamber Efendimiz itikaftayken bazen oradan başını uzatır. Ayşe validemiz de saçlarını tarar imiş, yani bu derece iç içe olduğu bir yerdir. Haliyle Peygamber Efendimiz sünneti kılıyor. Oradan nereye geçiyor? Mescidin içerisine geçiyor. Efendimiz gelince de kamet getiriyorlar. Böylece de namaz başlıyor. Ayşe validemizden ve diğer validemizin hiçbirisinden Efendimizin akşam namazından öyle böyle bir namaz kılarak çıktığına dair bir rivayet bize ulaşmıyor. Nokta nokta nokta. Başka da var. Belirlilerini söyledim. Bugünkü nasip olursa üzerinde duracağımız hadis birinci derecede, geçen hafta söylediğimi hatırlıyorum, Haruriye hadisi. Böylece meşhur. Haruriye hadisi ve düşündürdükleri üzerinde duracağız. İlk önce hadisi bir paylaşalım. Veya ilk önce isterseniz Haruriye ne demektir onu paylaşalım. Harura, Kufe'ye bağlı bir kasabanın adıdır. Bir beldenin adıdır. Harura giderek haricilerin merkezi olmuştur. Zaten büyük bir kısmı, temelini oluşturan kısmı da neredendir? Bu kasaba ve çevresindendir. İtirazcı oldukları için, meseleyin ıcığının, cıcığının, bıcığını karıştırdıkları için, soruların çoğu da yersiz olduğu için, lüzumsuz sorular sorulunca sen de onlardan mısın kabirinden bir giderek böyle bir anlayış gelişmiştir. Bu tip insanlar vardır. Ben de 5-10 tane günümüzde öyle bir soru soruyorlar ki sorunun sorusu. Birçoğu da lüzumsuz, bazen cevap vermekte de zorlanıyorsunuz. Bu tip şeylere ne derece cevap verirler aklınızdan geçiyor. Garip soruları vardır. Bu insanlar çok defa Beni İsrail'de olduğu gibi aşırı soru sonra bir aşılığın içerisine düşüyorlar. Daha sonra diğer insanları da bu konuda itham ediyorlar. Ben hatırlıyorum, bir kardeşimiz bana zannediyorum 4. rekattan sonra oturduktan sonra 5. rekata hatayla kalkmayla oturmadan kalkmanın arasındaki farklı. Zannediyorum bu, hatırladığım kadarıyla. Böyle bir konuda üst üste itiraz etmişti. Ben daha yeni okudum. Ben şöyle okudum. Hiçbir kitapta böyle bir şey görmedim derken bir kardeşimiz onu azarladı. Yeter dedi. Ben hocamızı tanıyorum. Bilgisini de tanıyorum. Şahıs da rütbeli bir şahıstı. Tanıyorum. İlk önce git bir daha bak, ondan sonra bu kadar itiraz et dedi. O dayanamadı sonunda. Ertesi gün gitmiş, o gece araştırmış. Ortaya çıkıyor ki onun kaçırdığı noktalar var. bilgisini tazelemiş. Dolayısıyla bizim haklı olduğumuzu anlamış. Cuma'ya vardım, Cuma'da beni yakaladı. Özür falan dilemiyor. Dediği aynen şu. Hocam dedi, o meseleyi kimse bilmiyor dedi. İnan dedi, sizden önce de 5-10 tane hocayı dolaştım dedi. O konuyu karıştırdım, sordum, hiçbiri bilmiyor. Dedim sen de bilmiyordun. Şimdi öğrenir öğrenmez 5-10 tane hocayı hizaya bile çekmiş. Ya bizim vazifemiz yani milleti imtihan etmek değil. Ana bilgi paylaşmak. Hepimizin aklından bir şeyler kaçabilir. Hepimizin dikkatini çekmediği bir yön olabilir. Herkes farklı bir yönden bakabilir. Öğrendin mi? Ya der, şöyle aç yani, hani derler ya, güzel bir şeydir. Yani Hasan'la Hüseyin yanlış abdest alan birisine amca demişler. Biz bir abdest alalım da yanlışımız varsa söyle diye güzelce bir abdest alıyorlar. Adam anlıyor ki yanlış yapıyor. Şimdi onun gibi, yahu ben de şu konuda şöyle düşünüyordum. Ama incelikleri buymuş buymuş de o konuyu aç anlat. Anlaşmalarına vesile ol, sana kim dedi yani şey olarak git insanlara imtihan et diye. Bir hafta önce kendi de bilmeyen, inadına soru sorup itiraz eden insan bugün diğerlerine imtihandan geçen birisi haline gelmiş. Bu doğru bir davranış değildir. Geri dönün. Lüzumsuz sorular da doğru bir davranış değildir. Bazıları da inadına seninle cedelleşmek için soru soruyorlar. Telefon ediyor bana. Hocam cuma namazı neden kadınlara farz değil? Cenab-ı Allah farz kılmamıştı ondan dedim. Hemen itiraz geldi zaten. Sorusunun şeklinden belliydi. Ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu diyor. Ondan sonra dedi cuma namazına teşvik ediyor. Hanımlar iman edenlerden değil mi? Elbette ki iman edenlerden. Ama dedim cihat ayeti de ya eyyühellezine amenu katilüllezine yelûnekum minel küffâr diyor. Ey iman edenler, çevrenizde yer alan ve size karşı düşmanlık besleyen kafirlerle mücadele edin, savaşın. وَالْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِرْضَ Onlara gücünüzün sertliğini de gösterin diyor. Yani size çatarlarsa burunların direğinin kırılacağını da bilsinler. Öyle de gücünüzü gösterin. Oradaki gırda kava kuvvet demektir. Yani öyle bir şeye ya bu Müslümanlara dokunmaya gelmez dedirteceksin. Yani o hale de onları sokun diyor. Sadece mücadele edin demiyor. Sizdeki gücün varlığını bilsinler. Ondan sonra ona göre davransınlar diyor. Dedim burada da ey iman edenler diye emir savaşla ilgili geliyor dedim. Hatunların hepsini silahlandırıp cepheye mi gönderiyoruz? Her şeyin bir kaidesi var. Diğer deliller var. Değerlendiriyorsunuz. Gene itiraz edecekti. Kızdığımı anladı, sustu. Şimdi öyle bir şey. Kendimi bir yerden bakıyoruz. O gözlükle bakıyoruz. Millet bu gözlükle bakamazsa ne olursa olsun veya bilgi birikimi ne olursa olsun önemli değil. Yani biz artık bir şey yakaladık, oradan çatışacağız. Bunlar iyi bir üslup değildir. Bu nevi üsluplara Haruriye üslubu denir. Haruri üslubu denir. Buradaki kadın olduğu için Haruriyeli. Soran kadın olduğu için bu açıdan diyoruz. Sorular hedefli olmalı. İtirazvari olmamalı. Öğrenmeye yönelik olmalı. Bilgi paylaşmaya yönelik olmalı. Tenkide yönelik olmamalı. Hepimiz yanılabiliriz. Hepimiz unutabiliriz. Hepimiz dilimiz sürçme yapabilir. Hepimiz bir şey kaçırabiliriz. Beşeriz, her şeyi düzeltmenin bir üslubu, bir adabı vardır. Ben Harun-u Reşid'in o cümlesini çok seviyorum. Harun-u Reşid, Abbas'a halifelerinin en güzellerinden, en bilgililerinden, ilmi en çok sevenlerinden birisidir. Bir gün bir ilim ehli, kendisi de ilim meclisindeyken içeriye giriyor. Selam verdikten sonra sıkı dur diyor. Gördüklerim ve duyduklarım sebebiyle çok acı bir şekilde seni tenkit edeceğim. Harun Reşit merhum diyor ki izin vermiyorum diyor. Çevresindeki ilim ehli hemen devreye giriyorlar. Yaptığın doğru değil diyorlar. Harun Reşit'e devlet ricaline düşen ilim ehlini dinlemektir. Doğruysa değerlendirmektir. Hata ise düzeltmektir. Eğer siz bu şekilde susturursanız ilim ehli bu nevi ikazları yapamaz. Bu onun vazifesidir. Ve siz buna sebep olduğunuz için vebal kazanırsınız diyor. Bu konudaki ikaz da doğrudur, yerindedir. Ama onlar henüz Harun Reşid'in cevabını bilmiyorlar. Harun Reşid cevap veriyor. Allah için doğru söyleyin diyor. Cenab-ı Allah bu insandan daha hayırlısını, benden daha şerlisine gönderdi diyor. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Ona yumuşak ifade kullanın diye de tembih etti diyor. Allah için söyleyin diyor ya, ben Firavun'dan daha mı zalim birisiyim diyor. Bu insan Musa'dan aleyhisselamdan daha mı âlim birisi diyor. Ben de insanım diyor ya. Söyleyeceksin adam gibi söyleyin. Niye beni yaralıyorsunuz diyor şey olarak. Ondan sonra mesele değişiyor. İşte öyle konuşuluyor. Bunun gibi yaralıyım, nereden vurayım, nereden şunu şöyle yapayım üslubuyla dinlenilmez. Ne olur dinlenilir. Elhamdülillah şunlar dile getirildi. Ama şu anda zihnimde çözülmesi gereken nokta var. Şu şöyledir, bu böyledir. Ben şöyle bir bilgi duymuştum. O konuda ne dersiniz ve benzeri kısaca bilgi paylaşırsın. Her şeyin bir söyleme, bir adabı vardır, bir şekli vardır. İlim paylaşmanın da tekrar ediyorum. Hepimiz ne yapıyoruz? Belki zamanımız oldu, imkanımız oldu, fırsatımız oldu. Şu alanda ilim aldık. Birimiz şu alanda bilgi, birimiz bir başka alanda bilgiliyiz. Bir başka bir bilgi yeri ve lüzumu gelince paylaşınca güzeldir. Yer alınca, destek alınca güzeldir. Bunun gibi yani insanların nicesi var. Farklı alanlarda hiç kimsenin bilmediği alanlar. Şu anda çoğumuz yani diyelim ki ağaç aşılamayla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Kaç türlü aşı vardır, nasıl yapılır, ne edilir, ne gidilir ve benzeri. Şöyle diyelim ki hangi şartlarda, hangi topraklarda aynı şey yetişir? Nasıl iklim nerede büyür? Mevsimi nedir? Şu hayvanın huyu nedir? Mizacı nedir? Şu nedir? Bu nedir? Bir dünya şey var. Bu ve benzeri gibi insanların bilgisi farklıdır. Elbette ki yapısı farklıdır. Netice itibariyle ama bilgi paylaşmak ve iyi niyetle paylaşmak güzel bir şeydir. Hepimizin öğrenilmesi gereken çok şeyler var. Yolumuz da uzun. Bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi neyi paylaşıyoruz? Haruriye hadisini paylaşıyoruz. Kadının adı Muaze. Peltekle ile Muaz'ın müennesi bu. Muaz erkek ismidir. Muaze kadının ismidir. Muaze isimli bir kadın anlatıyor. Seltu Aişete radiyallahu anha fekultu. Ayşe validemize sordum ve dedim ki bu tabiinden bu kadın. Ma balul haidu takdi savme ve la takdi salate. Adetli bir kadın sonradan orucu kaza ediyor da namazı neden kaza etmiyor? Sorusu bu. Ayşe validemiz de ona ne diyor? Sen Haruriyeli misin diyor. Sen de mi onlardansın diyor. Yani Cenab-ı Allah ve Resulullah nasıl öğretmiş bize? Adetli olan bir kadın adet günlerinde kılamadığı namazları kaza etmez. Ama tutamadığı oruçları ne yapar? Kaza eder. Böyle öğretmiş ve böyle yaşa. Neden? Böyle emredilmiş, böyle yap. Hikmetlere edilebilir. Tabii mantık yürütürsek, şimdi kuru mantık yürütelim. Namaz, ibadetlerin zirvesidir. İbadetlerimiz nedir? Namazdır, oruçtur, zekattır ve haçtır. Dört ibadetimiz var temel. Bunların lideri kimdir? Namazdır. Namaz, ruhun besleyicisidir. İmanın besleyicisi ve koruyucusudur. Canlı tutucusudur. Onun için günde vardır, şu kadar vardır ve benzeri. Pekala, ona göre bir alt derecede olan oruç ibadeti kaza ediliyor da daha kıymetli olan farz olan, farz-ı ayın olan ve ilk muhasebeye çekileceğimiz namaz neden kaza edilmiyor? Bu akla gelir. Ama şöyle düşüneceksin. Rabbim bizi bizden iyi bilendir. Dolayısıyla bunun kazasını emretmemiş. Üzerinde fikir yürütebilirsin kendi kendine. Dersin ki oruç netice itibariyle bir ayda 3 gün, 5 gün, hadi 10 gün oruç tutuyorsun. Ama diyelim ki yılda kaç kere her ay bu kadar devam ediyorsa her birini de 5 çarp. Diyelim ki 10'ar gün desen 120 gün eder. 120 günü çarpsan 5 de ne yapar? 600 eder galiba. 600 vakit zamanı kaza etmek var. Diyelim ki 10 gün, 5 günü kaza etmek var. 600 deyin. Büyük bir rakam. Mevla bizi bizden iyi biliyor. Böyle bir yükü üzerimize yüklememiş. Hamd edeceksin. Cuma namazını kadınlara yüklememiş. Şükredeceksin. Hamd edeceksin. Çünkü evdeki çocuğun anneye ihtiyacı var. Evdeki yaşlı insanların o evde bulunana ihtiyacı var. Kısaca evin ihtiyacı var. Buna rağmen Cenab-ı Allah bir de gelir de şayet kadın cuma namazını camide kılarsa öğle namazını kılmış, üzerindeki farz düşmüş kabul ediyor. Kılınca geçerli, kılmayınca sorumlu değil. Öğle namazı kılacak. Ne yapacaksın? Buna şükredeceksin. Beni sıkıştırmayacaksın. Ya niye farz değil, şöyle değil, böyle değil. Yani sanki çok daha iyi biliyorsun. Ve benzeri bunun gibi. Ayşe validemiz sen bu yüzden ne diye soruyor? Sen Haruriyeli misin diye soruyor. Eharuriyetun enti diyor. Kadıncağız olgun bir kadın. Neden sorulduğunu biliyor, cevap veriyor. Kultu dedim ki diyor, lestu bi haruriye, haruriyeli değilim. Velakinni esel, ancak zihnime takıldı, soruyorum diyor. Ayşe validemiz buna ne cevap veriyor? Galet, kânet yusibuna zâlike. Allah Resulü'nün devrinde de başımıza bu geliyordu. Bugün yaşamıyoruz bunu. O günlerde de geliyordu. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. Biz orucu kaza edelim diye emrediliyorduk. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Namazı kaza edelim diye emredilmiyorduk. Biz böyle emredildiği için böyle yapıyoruz. Orucu kaza etmemiz emrediliyordu, kaza ediyorduk. Namazı kaza etmekle emre olunmuyorduk, kaza etmiyorduk. Her şey bundan ibaret diyor. Esasen hepimize şu. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyhtir. Yani hem Sahih-i Buhari'de vardır hayız bölümünde, Sahih-i Müslim'in de hayız bölümünde vardır, başka kaynaklarda da vardır. Esasen Müslim bu hadisi hayızlı kadının namazı değil, orucu kaza etmesinin vücubu hakkındaki bab diye bir başlığın altında alıyor. Aynı zamanda bu hadisi nasıl anladığının da bu başlık delilidir. Şimdi bu hadis bu yapısıyla olmadı, yaşanmadı, söylenmedi, paylaşılmadı diye ne yapılmıyor? Dile getirilmiyor. Bu hadisle ilgili olarak şu söyleniyor. Hadisteki kaza kelimesi, kaza kelimesi bugünkü kaza manasına değildir diyorlar. Zihin oynanacak ya, bilgiyle oynanacak ya, şimdi böyle oynanılıyor. Buradaki kaza kelimesi yapmak manasındadır, yerine getirmek manasındadır. İlk önce oraya bir gidelim. Kaza kelimesi dengeli olarak yerine karşılığını verdi, yerine getirdi demek esasen. Mahkemedeki kararlara da kaza denilir. Buzdan düze yapılan işin cezasıysa cezası, hakkıysa hakkın teslimi, dengeli olarak, adil olarak yerine getirmeye ne deniyor? Kaza deniliyor. Bu manada hükmetme manasına kullanılıyor. Kadı de böyle hüküm verene deniyor. Kaza kelimesiyle kadı kelimesi neredendir? Aynı köktendir. Yine borç ödemeye de kadâ-u deyn, borç ödeme deniyor. Şimdi bu kelimenin lügat manasından hareketle ne deniyor? Buradaki kadâ kelimesi yerine getirme manasınadır. Yoksa günümüzde anlaşıldığı gibi bir ibadeti kendi vaktinden sonra daha başka bir vakitte yerine getirme manasına değildir. Siz hadisi anlamıyorsunuz. Hadisi sadece biz değil, demek ki İmam-ı Müslim de anlamamış. İmam-ı Müslim diyor ki, bir kadının daha sonraki günlerde orucu kaza etmesiyle namazı kaza etmemesiyle ilgili başlık diye başlık atmış, altında zikrettiği hadislerden birisi de nedir? Bu hadistir. Devam ediyoruz şimdi. Ebu Said el-Hudri, pekala bunu gerçekten böyle midir? Gerçekten Müslim haklı mıdır? Veya bu konuda başka delil var mı? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh sahabi diyor ki, kadınlar hakkında bilgi veren uzunca bir hadisinde, hadisin bir bölümünde şöyle buyuruluyor: Eleyse izâ hâdat lem tusalli ve lem tesum. Bir kadın adet görünce namaz kılmıyor, oruçta tutmuyor, mesele böyle değil mi diyor. Buradaki nasıl tefsir edeceğiz? Buradaki de başka manaya çeksinler. Bir kadın adet döneminde namaz da kılmaz, oruç da tutmaz, hüküm böyle değil mi diyor. Hadisin devamı devam ediyor. Bu da sahih hadistir. Sahih-i Buhari'nin yine hayız bölümünde yer alan bir hadistir. Tekrar ettik. Demek ki bir kadın adet halindeyken ne yapamazmış? Oruç da tutamaz, namaz da kılamaz. Bu o devrede kılmadığıyla ilgili. Kaza etmesiyle ilgili neydi? Öbür hadisti. Başka da var. Şimdi Ayşe validemizden gelen bir başka bir eser. Ayşe validemiz Sünen-i Nese'yi savun bölümünde anlatıyor ve rivayeti güçlüdür. Diyor ki, buna eser deniliyor. Şöyle diyeyim. Şayet bir rivayet ve bir amel sahabiyle ilgili olarak geliyorsa ne deniyor? Buna eser deniliyor. Eser esasen hadisi de içerisine alır ama daha sonraki yıllarda giderek sahabinin ameline veya sözlerine eser dene gelmiştir. Daha çok da amel ve davranışlarına söylenir. Hadis manasında da kullanılmıştır. Bu yüzden mesela Ebu Yusuf'un eferi var. Yani hadis kitabı var. Ona yine İmam-ı Muhammed'in yine eferi var. Onlar için de kullanıyor ama tekrar ediyorum. Giderek ıstılah olarak neye kullanılmıştır? Sahabilerin yaptığı amellere denmiştir. O diyor ki İn kâne leyekûne aleyye siyâmu üzerimde oruç kalırdı. Min Ramazan'a Ramazan ayından oruç kalırdı. Ramazan ayından Ayşe validemizin üzerinde neden oruç kalıyor? Tutamıyor. Adetliyken tutamıyor da oradan kalıyor. Feme akdihi ben onu kaza edemezdim. Kaza kelimesini kullanıyor. İyi dikkat edin. Akdihi kaza edemezdim. Hatta yeci Şaban Şaban ayı gelir çatardı diyor. Ayşe validemiz oruç tutan, Şevval oruçlarından tutan, oruç tutmayı seven birisidir ama demek ki onu nasıl olsa tutacağım diye geciktiriyor. Diğer oruçları tutuyor ama bugün yarın, bugün yarın tutarım derken bir bakmışım Şaban gelmiş. Hani şey olarak diyoruz ya, insan bugün yarın deyince kiracılara ay çabuk gelir kira ödemesi için. Bir bakmışsın öbür ay gelmiş, kira vereceksin. Maaş alırken bu aylar çabuk yürümez. O hep geç gelir. Ev sahipleri için de geç gelir. Yani ay bir dolsa da kirada vaktinde yatırılsa da şey kabilinde. Bunun gibi Ayşe validemiz de diyor ki yani üzerimde Ramazan ayından oruç kalırdı. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın derken bir de bakmışım Şaban gelirdi. Hemen acele alelacele oruçlarımı tutar tamamlardım diyor. Hatta Şafiler bunu delil göstererek o senenin oruç borcunun o yılın içerisinde yapılması kanaati hakimdir. Buna delil gösteriyorlar. Bir de diğerleri diyorlar ki bakınız diyorlar o yıllarda kada kelimesi hiç bir ibadeti sonradan yapma manasına kullanılmadı. Bugünkü kaza manasına kullanılmadı. Bu manayı 3. asırdan sonra kazandı vesaire vesaire iddialar böyle. De kulaklarımla duyduğum iddialar da onun için söyleyeninden ve söyleyenlerinden duyduğum iddialar. Böyle bir iddialar var. Ayşe validemiz kullanıyor. İyi dikkat ediniz. Yani şöyle mesela Haruriye'dekini hadi tevil ettin. Bunu nasıl tevil edeceksin? Tekrar ediyorum. Üzerimde Ramazan ayından oruç kalırdı kalırdı kalırdı da bir bakmışım Şaban ayı gelmiş. O zaman ben onu ne yapardım? Kaza ederdim kelimesini kullanıyor. Ve kim kullanıyor? Ayşe validemiz kullanıyor. Bu kelimeyi Ebu Hanife önce de onda var gitmiyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kullanıyor mu? Kullanıyor. Ebu Hanife kaç yılında dünyaya geldi? 80 yılında. Hicri 1. asırda dünyaya geldi. Müçtehit olarak ne var? Hicri 150 yılında vefat etti. Yani 100 küsürlü yıllarda müçtehit idi ve bu kelimeyi kullanıyordu. Belki ilk asırda bile kullandı. Demek ki 3. 4. asıra bilinen nereye gitmenin bir manası yok. Bu ilk günden beri esasen bu manaya kullanılıyordu. Kelimelerin normalde kazandığı olduğu bir lügat manası var. Kazandığı bir ıstılah manası var. Tıpkı salat kelimesinin temelde dua manasına geldiği gibi giderek belli bir ibadetin adı olduğu gibi. Devam ettik. Ayşe validemizden gelen bu bilgi hem orucun Ramazan ayında hayızlıyken tutulamayacağına sonradan kaza edileceğine hem de kaza kelimesinin sahabi devrinde de bugünkü manada kullanıldığına delildir. Bu manayı ve hükmü destekleyen iki hadis esasen daha vardır. Abdullah İbni Ömer hadisi. Hadisi sadece Abdullah İbni Ömer değil, Ebu Hureyre'den nakleder. Bu hadiste adetli bir kadın için, hayızlı bir kadın için şöyle denir. وَتَمْكُثُ الْلَيَالِيَ مَا تُصَلِّي geceler geçer de namaz kılmaz. وَتُفْتِرُ فِي رَمَضَان Ramazan ayında da ne yapar? Oruç tutmaz, yemek yer. Fatara kelimesi bizdeki iftar manasına kullanılır. Bizdeki iftar ne manayadır? Oruçluyken oruç açmaya biz ne diyoruz? Vakti dolunca iftar kelimesini kullanıyoruz. Halbuki bu fıkıhta, Arapçada asıl olarak bu orucu açma, yeme manasına geldiği gibi oruç tutmama manasına da gelir. Biz onun için Ramazan bayramına ne de İdül Fıtır denir. Oruç tutmama bayramı demek. Fıtır ona demek. Yolcular iftar eder demek. Oruç tutup da yolda açar demek manasına değil. Yani yolcu olan dilerse oruç tutmaz demek. Burada da hadis-i şeriflerine ve tuftiru fi Ramazan, Ramazan ayında da yani ne yapar? Orucunu tutamaz. Dolayısıyla iftar eder, yemeğini yer şeklindedir. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in iman bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Geri döndük yani. Asırlar boyu bu böyle yapıldı. Pekala, ne oldu da şimdi piyasaya bu şekilde sürülüyor? Bunun üzerinde epeyce düşünmemiz lazım. Bakınız, bizden önceki dinler kitapları tahrif edilerek ne yazık ki yıkılmış, harabeye çevrilmiş, bilgileri bulandırmış ve raydan çıkartılmıştır. İncil, Pavlus isimli birisi ilk önce Hazreti İsa'ya iman etti görülüyor. Havarilerin arasında yer almıştır. İnanarak mı yer aldı, casus gibi mi yer aldı, Rabbim biliyor. Bizim gönlümüz ikincisine yatıyor. İsa Aleyhisselam onlara göre çarmıha gerildikten sonra, bize göre göğe yükseltildikten sonra irtidat ediyor. Yani dinden dönüyor. Reddediyor. Ve Kudüs'ü terk ederek gidiyor. Yine kendi iddialarına göre yolda giderken bir rüya görüyor. Pişman oluyor. Yeniden Hristiyanlık dinine veya İsa Aleyhisselam'a imana dönüş yapıyor. Ve yine onlara göre bu insan pişman olduktan sonra İncil'i baştan aşağı yeniden yazıyor. İncil'in hafızıydı da mı yazdı? İncil'i uydurdu da mı yazdı? Vallahu alem. Üstelik bu İncil ne hikmetse, iddialar böyle. İsa Aleyhisselam İbranice dil ile konuşurken bu İncil Yunancadır. Ortaya çıkan İncil'ler, onun olduğu iddia edenler Yunancadır. Ve benzeri dallanıyor, budaklanıyor, gidiyor. En sonunda İncil sayısı kaça kadar çıktı Allah biliyor ama milattan sonra 325 yılında İznik konsülüne gelen İncil sayısı 780 küsürdür. 780 birbirinden farklı İncil ortaya geliyor. Pekala, 780 İncil'i İçinden ne olacak? Konsülün vazifesi nedir? Bu İncil'lerin içerisinden doğru olan İncil'i seçmek. Pekala, nasıl seçeceksin bu İncil'leri? 780'ini de okuyarak mı? Diyelim ki çok insan seçsen, her biri birini okusa olmaz. Neden olmaz? Karşılaştıramaz ki. Bir de iyi düşününüz. Biz şu kitabı okuduk. Sonra bu kitabı okuduk. Hangisi daha doğru? Bunun veyahut da nereleri doğru nereleri yanlış. Birer okumada bunu yapacak bir kapasitede kaç tane insan var? Bu da ayrı. Eğer aynı olacak olsa, içinde bazı kelimeler farklı olacak olsa ne olur? Birisi bir İncil'i tutar, sesli okunur. Birisi sesli okur. Herkes kendi kelimesinde bu hangi kelimeler, farklı işaretler, her tarafı farklı nasıl işaretleyeceksin? Hiçbirisi öbürüne benzemiyor ki. Bu yüzden ne yapmışlardır baştan? Prensip kararları almışlardır. Maddeler koymuşlardır. Madde 1. Baba, oğul, Ruhul Kudüs inancına karşı olan, tek Allah inancı vurgulayan, bu üçlü inancı kabul etmeyen bütün İnciller devre dışı kalacak. Hani batarya ateş etmiyormuş, toplar. Komutan öfkeyle gelmiş bataryaları komuta eden astındaki subaya. Bu toplar niye susuyor, niye ateş etmiyor diye gürlemiş. Subay da efendim birkaç sebebi var demiş. Çabuk say. Bir demiş, barut yok. Dur demiş, gerisine lüzum yok. Barut yoksa bir. Siz şayet yanlış karar verirseniz olan oldu zaten. Gerisini seçseniz ne seçmeseniz de. Ondan sonra İncil seçmek için bir sürü uğraşmışlardır. Teke indirilememişlerdir. Matta, Markus, Luka ve Yuhanna diye dört İncil seçmişlerdir. Dördü de birbirinden farklı. Başta canını ciğerini okumuşlardır. Daha bitmeden ondan sonra da mensuplarını takip etmişler. Buldukları yerde katletmişlerdir. Tek Allah'a inananları katletmişlerdir. bu ve benzeri bir devrenin içerisine giriyorsun. Şimdi asıl demek istediğim şu. Haliyle bu tahrifi aynısını Kur'an-ı Kerim'de yapmaya çalışmışlardır. Cenab-ı Allah müsaade etmemiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Asırlar boyu uzanıp giden ve bütün tarihe çil yavrusu gibi serpilen, bugün dahi İslam aleminin dünya kadar yerinde bir çiçek gibi duran hafızlarımız sayesinde bu mümkün olmamıştır. 2. Yazılı Kur'an-ı Kerim. Her şeyle yazılı, kayda geçen Kur'an-ı Kerimler. Sadece yazıyla da değil, bir harf nasıl telaffuz edilir? Bir harfin hangi sıfatları vardır? Terkik sıfatım var, yani ince mi okunur? Tefhim sıfatım var, kalır mı okulur? Tefeşşi sıfatım var, ş gibi dışa teneffüs, nefes vererek mi okunur? Bir harf dil nereye dokunarak hangi mahreçten çıkar? Veya boğazın neresinden çıkar? Dil dudak, diş dudak harfi midir? Dil ucu, diş ucu harfi midir? Ve benzeri bütün sıfatlarına varıncaya kadar kayıtlıdır. Haliyle böyle olunca ne yapılamamıştır? Kur'an-ı Kerim'le oynanamamıştır. Kuzey Afrika'yı, Cezayir'i Fransızların işgal ettiği, dünyanın da zulmünü yaptığı yıllarda, daha sonra halkın gönlünü kazanmak, halkla iç içe olmak ve giderek insanların aklıyla da oynamak için bir Kur'an-ı Kerim bastırılmıştır. Halka hizmet olsun diye dağıtılmıştır. Aradan bir hafta geçmemiştir ki bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde 4 harf yok. Bir kelime yok. Minkum kelimesi. Mim, nun, kef, bim yok. Sadece bu 4 harf yok. Bu hangi ayettedir? Ya eyyühellezine amanu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Oradaki minkum yok. Ey iman edenler, Allah'a iman edin, itaat edin. Resul'e itaat edin ve sizden olan, yani İslam'la hükmeden devlet reisine itaat edindeki minkum, sizden olan bölümü yok. Ne var orada? Devlet başkanına itaat edin var. Fransız olsa da, İngiliz olsa da, İslam'la hükmetse de, hükmetmese de, bizden birisi olsa da olmasa da, zaten şimdi ülül emre itaat oradan geliyor. Ne olursa olsun ülül emre itaat. Ama Cenab-ı Allah sizden olacak diyor. İslam'la hükmedecek. Allah'ın hükümleri yeryüzüne hakim olacak. Böyle olacak. Böyle olursa diyor. Haliyle yani bunu vurgulayan dilimi oradan çekip almışlardır. Bu öğrenilince bütün Cezayirliler Kur'an-ı Kerim'i getirerek meydanlara yığmışlardır ve karşı tavır olarak, yani bunu dağıtanlara ateşe vermişlerdir. Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'ini evet korumuştur. Pekala, Kur'an-ı Kerim'deki tayir yapamıyorsun, harfi değiştiremiyorsun, şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Bu sefer neye kalkılmıştır? Kur'an-ı Kerim'in içindeki mana ile oynamaya kalkılmıştır. Eskiler bunu böyle zannetmişler ama böyle değil. Klasik alimler, alimi de söylemiyorlar, klasik bilginler, klasik tefsirciler, klasik bazen tefsirciler de deme, tefsirdi, müfessir kelimeleri de ağır gidiyor bile. Klasik yorumcular, tefsirin adı yorum oldu zaten. Klasik yorumcular bunu böyle demişler ama bu böyle değil, böyledir. Ve benzeri gibi ayak oyunlarına girişilmiştir. Bakın, her devir geldiği zaman devrin getirdiği imkanlar ve şartlar ufuk genişletir. Teknik aletler, uzay hakkında bilgiler, mikro dünya dediğimiz küçüğün küçüğün küçüğüne giden, daha dün mikroplar görünmüyordu, aletler çıkınca onlar görüldü, onlar görüldü. Bu nevi dünyalara dalıp gittiğindeki imkanlar ve şeyler insanın ufkunu genişletir mi? Genişletir. Bilgi getirir mi? Getirir. Bütün bunlarla yepyeni bir kazanımla yepyeni ufuklara yelken açılır mı? Evet, açılır. Buna yapana da teşekkür edilir. Yeter ki ayeti gerçek manada anlamak ve iyi niyetle hamle yapılmış olsun. Ama biz böyle hamle görmüyoruz. Daha ziyade bulandırmaya yönelik görüyoruz. İnanın bulandırma bilgilerin çoğu da vaktiyle klasik alimler deniyor ya, o klasik alimler devrinde de bulandırmaya çalışanlardan alıyor. Ebu Müslim el-İsfahani diye biri var. Birisi bakın çoğu gider ondan bir şey bilgi alır. Oradan bilmem ne gider bir Mutezili'den alır. Gider bir Şii'den alır. Gider bir yerine göre işlerine geldi miydi hariciden bile alır. Daha sonra bunu devam ettirir getirir. Felsefecilerden kopardıklarıyla, şuradan buradan aldıklarıyla bilmem neyle evirir çevirip yeniden bulandırma hareketi. Bu bulandırma hareketlerine 1900'lü yıllardan hilafet çöktükten veya çökme devresinden yaklaştıktan sonra da bütün hızlarıyla devam edilmiştir. Bilgi bulandırma gayretleri organizeli bir şekilde ilk önce Mısır'da başlatılmıştır. Ve Türkiye'deki İslam, tekrar ediyorum, kanla alimleri yok edilerek daha sonra da neyle? Kanun ve dayatmalarla çökertilmeye çalışılmıştır. Böylece İslam silinecek idi. Türkiye'de çökertilirse tamamen başsız kalacak idi. Böyle arzu edildi. Hamdolsun böyle olmadı. Yeniden bir gayretin içerisine girildi. Bu sefer yeniden bulandırma gayretleri hız kazandı. Ve piyasaya durmadan sürüldü. İyi niyetlerle sürüldü. Akli delillerle sürüldü. İkna edici şeylerle sürüldü. Bazen doğru ve güzellerin içerisine, hani zehri derler ya, altın tas içerisinde sunarlar. Bazen çevresine iyi ambalajlar yapıldı, suruldu, kısaca sunuldu. Bilgi kirliliği yapmaya çalışıldı mı? Evet, yapmaya çalışıldı. Bunlardan birisi de esasen bu olduğu için. Bu örnek, bundan başka yok mu? Dünya kadar var. Var. Belli periyotlarla herhalde bunlardan artık zaman eskidi. Yeni bir şey buluş yapın, ortaya yeni bir şey sürün. Bilgi kirliliği yeniden canlansın, ateşlensin diyerek herhalde istekte bulunuluyor. Bakıyorsun aradan bir zaman geçiyor, başka bir şey gündeme getiriliyor. Belli bir süre geçiyor, bir başkası ortaya atılıyor. Bir süre geçiyor, bir başkası buluş yapılıyor. Kısaca bundan yapılıyor. Geri de döndük. Bu durumdaki şöyle diyeyim. Rabbim bizi bizden iyi tanıyor. Merhamet ve rahmet sahibidir. Kadınların bu devrede gıdaya da ihtiyacı vardır. Dikkat ederseniz hanımların çoğunda kan eksikliği görülür, demir eksikliği görülür. Bu açıdan beslenmeye, gıdaya ihtiyaçları vardır. Sağlıklarını korumaya ihtiyaçları vardır. Erkeklerin kendine göre yapıları vardır. Kadınların kendine göre yapıları vardır. Herkesin mesuliyeti kendine göredir, kendi haline göredir. Cenab-ı Allah bizi koruyor ve kolluyor. Bu durumda oruç tutmamızı istemiyor. Namazdan da sonraki durumda bizi mesul tutmuyor. Haliyle ne yapacağız? Biz hem bedenimizin sıhhatine dikkat edeceğiz, hem Rabbimizin hukukuna dikkat edeceğiz, hem de üzerimize düşeni yapacağız. İnsanlar kendi imkanlarıyla, kendine verilenlerle imtihan edilirler. Kendine verilenler çoksa imtihan da büyüktür. Kendine verilen azsa ona göre imtihanı da kendine bahşedilenlere göredir. Bu çerçevenin içerisinde şunu söylemek gerekirse, kadınların sevap işlemesi de erkeklerden daha kolaydır, günah işlemesi de daha kolaydır. Dolayısıyla sevap işleyenlerden, ecir ve hayır kazananlardan olursak kazanan biz oluruz. Yine devam ediyorum ben hadisle ilgili, bunu destekleyen hadislerle ilgili. Müstehaza hadisi diye bir hadis var. Müstehaza ne demek? Hayız kanı nadir şey olarak istihaza diye başka bir şey vardır. Yani kopup gelen için hayız kelimesi kullanılır. Bu da daha sonra adet için almıştır ama istihaza aynı kelimeden gelse bile istihaza neye denilir? Bir hastalıktan, damar yarılmasından, çatlamasından dolayı gelen kanlara istihaza kanı denilir. Bir kadıncağız var, adı Fatıma, Fatıma binti Ebi Hubeyş. Şimdi bu sahabi hanıma verdiği cevap içerisinde şöyle bir bölüm var. Ne diyor? El müstehadatu, devamlı kan gelen bir kadın. Teda'u salate, namazı bırakır. Eyyame akraiha, hayızlı günlerinde demek. Hayızlı günlerinde namazı bırakır. Sümme tagtesilu ve tusalli, daha sonra yıkanır ve namazını kılar diyor. Şöyle diyeyim. Bu kadıncağız sahabi hanımlar içerisinde devamlı kan gelen kişi olarak iki kişi bilinir. En marufu Fatıma binti Ebi Hubeyş'tir. Bir diğeri de Hamne'dir. Hamne kimdir? Musab İbni Umeyr'in hanımı. Yine yani aziz şehidimiz var. Yani kardeşleri Abdullah İbni Cahş, Uhud şehitlerindendir. Şehadeti dillere destandır. Ve çok samimi bir insandır. Abdullah İbni Cahş İslam uğruna ilk sıcak çatışmaya giren seriyenin komutanıdır. Nokta nokta nokta. Geri geldik Hamle binti Cahş'a. Hamle binti Cahş da böyledir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in ona da tavsiyeleri var. Peygamber Efendimiz bu Fatıma binti Hubeyş'e ne diyor? Önceden düzenli adet gören birisiymiş. Adetler düzenli ve düzensiz olarak yani ikiye ayrılır. Yani her ay mutat aynı günlerde görür, düzenli görür, günleri değişmez pek vesaire. Bu da düzenli adet görürken daha sonraki günlerde ne oluyor? Yani devamlı karama geldiği için artık hangi günler adettir, hangisi değildir karışıyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz diyor ki önceden mutat düzenli geldiği günler gelince diyor namazı bırak. Bu günler geçtikten sonra temizlenmiş gibi ne yap? Gusül abdestini al artık namazını öyle kıl diyor. Bu da yine bu günlerde ayrıca yani bu kadıncağızın namaz kılamayacağını vurgulayan bir başka hadis-i şeriftir. Bu nevi bilgiler neden ısıtılıp işte piyasaya sürüyor? Deminki dediğimiz sebeple zihinler bulanırsa ve İslam'ı bildiği zanneder insanlar birbirine düşerse, dıştan bakan insanlar ya ben bunların hangisine inanacağım konumuna gelirse, tereddütler yaşamaya başlarsa, asırlar boyu oturaklaşan bir din hiç de oturaklaşmamış gibi görünürse, daha sanki yeni kuruluyormuş ve benzeri gibi tereddütler yaşanır hale gelirse, insanlar ondan soğursa, ümitleriyle, hedefleriyle, gayeleriyle bu ne yazık ki yapılmaya başlanmıştır. Bilgi kirliliği tereddütler meydana getirsin diye taşlar yerinden oynatmak için hamleler hazırlanmıştır. Şu ayet-i kerimeyi de unutmayınız. Ayet-i kerime İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bunu destekleyen başka ayet-i kerimeler de var. Bu ayet-i kerimede ne buyuruluyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bu insanlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Yani hayat olarak sadece dünyayı var kabul ederler. Bütün planlarını, programlarını, gayretlerini dünyaya göre yenilendirirler. Hayat nizamı olarak da sadece dünyadaki kendi keyiflerini ve menfaatlerini düşürürler. Buna göre adım atarlar. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yoluna set çekmeye çalışırlar. Kendileri dünyaya kapılmıştır. Allah'a giden yollara da engeller koymaya çalışırlar. İnsanları uzak tutmaya gayret ederler. Bu tip insanlara iyi dikkat ediniz. İlim ve takva sahibi olan insanlar onlara suçluluk duygusu verir ve böyle insanlarla karşılaşmaktan hoşlanmazlar. Geldik ki ona. Asıl bundan sonra benim üzerinde durmak istediğim. Birincisi neydi? Hesapları dünyayadır. Ahiretleri yoktur. Planları da dünyayadır. İkincisi Allah yolunda ellerindeki bütün maddi manevi imkanlarla, insan imkanlarıyla set çekmeye çalışırlar. Kanunlar da bunun içinde dahil. Üçüncüsü nedir? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Allah'ın sırat-ı müstakimini eğri göstermek isterler. İvaç kelimesi eğrilik demektir. Hatta zikzaklı yola tarik-i muvaccah derler. Yani zikzaklı yol manasını biz kullanıyoruz ya. Bu nevi tehlikeli virajlara girmeden herhalde viraj böyle zikzaklıysa yani tehlikeli viraj veya zikzaklı yol manasına uyarıcı levhalar vardır. Araplarda bu nevi yolların adı tarik muvaccedir. Yani şey olarak. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا şeklinde başka yerlerde de var. Mesela Kehf suresinin 1. ayeti kerimesinde de var. Yani Cenab-ı Allah bu yolu eğri kılmadı. Bu yol nedir? Sırat-ı müstakimdir. Müstakim nedir? Dost doğru giden yoldur. İhtina sıratel müstakim buyuruluyor. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ اَمْرَدِ الْدِينَ gibi dost doğru ol deniyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ Rabbim gönülden gelerek Allah diyenler sonra da dost doğru hak yolda yürüyenler deniyor. Bu yol da doğru yoldur. Şayet bu solu ne yapmak isterler? Eğri göstermeye çalışırlar, eğriltmeye çalışırlar. Bu son çalışmalar tam bunun adıdır. Bu ne demektir? Bilgileri çarpıtırlar. Doğruyu yanlış gösterirler. İyiyi kötü göstermeye çalışırlar. Kötüyü de iyi göstermeye çalışırlar. Güzeli çirkin göstermeye çalışırlar. Çirkini güzel göstermeye çalışırlar. Hayırlıyı şerli göstermeye çalışırlar. Şerli hayırlı göstermeye çalışırlar. Parazit yaparlar. Bilgileri netliğini kaybettirmeye, bulanıklaştırmaya, kirletmeye çalışırlar demektir. Bütün gücüyle şu anda yapılmak istenen budur. Dünyaya meylettiler, olmadı. Kendileri gitti. Ne oluyor? Yani tesirleri hepten olmadı demek manasına demiyorum. Allah yoluna set çekmeye çalıştılar, bütünüyle meyve vermedi. Şimdi neye çalışılıyor? Doğru yolu eğri göstermeye çalışılıyor. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَهَا Bu kadar. Ayet-i Kerime'nin sonu nasıl bitiyor? اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Dalaletin, batılın derinliklerinde olan işte onlardır diyor. Batılın dibine kadar gidenler işte onlardır. Dalal, dalalet demek biliyorsun. Ba'id demek çok uzak. Çok uzak demek. Evet. Derinin derinliklerine kadar düşen zikniyet, anlayış bunlardır demek. Böyle çalışılıyor. Bu bir hadistir. Hadisten bir hüküm elde ettirdik. Demek ki bu durumda olanlar ne yapacakmış? Oruç tutmayacak, namaz da kılmayacak. Ama ne yapacak? Orucunu kaza edecek, namazını kaza etmeyecek. Rabbim inceliklerini, hikmetlerini araştırabiliriz. Ama araştırmak için ne yapacağız? Rabbim böyle emrediyor. Allah Resulü böyle öğretti, böyle yaparız diyecek. Sonra hikmet araştırır. Neden böyle oluyor, niçin böyle oluyor, o değil de neden böyle. Bilgi bulandırmaya çalışmayacak, doğruyu bulmaya çalışacak. O zaman bir ilim kıymetli olur. Vesallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Noktayı koyduk.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir hadis bahçesi programıyla bizleri tekrar buluşturdu. Okuyacağımız hadis-i şerifleri Rabbül Alemin Hazretleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbu ehli beyti ileyye, ehli beytim içerisinde bana en sevgili olan, bana sevimli gelen el Hasanu vel Hüseyinu, Hasan ve Hüseyin'dir. İkinci hadiste Resulullah şöyle buyuruyor: Ehabbu ehli ileyye Fatimetu, ehlim içerisinde, ailem içerisinde bana en sevimli gelen Fatıma'dır. Daha önceki hadis-i şerifte de gördüğümüz üzere Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: Ehlim içerisinde bana insanlar içerisinde en sevimli gelen Ayşe'dir. Bu eşleri arasındakini söylüyor. Sonra çocukları arasındakini de kimi söylüyor? Hazreti Fatıma'yı kastediyor. Sonra kimi? Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen Hazreti Hasan ve Hüseyin'i en çok sevdiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Şimdi biz Allah-u Teala'yı sevmekle mükellefik zorundayız. Yani Allah-u Teala'yı sevmeliyiz. Çünkü bize sonsuz nimetler vermiş. Hani her zaman söylediğimiz gibi sevgi iki türlüdür. Bir, böyle içten gelen, fıtrat dediğimiz, insan elinde olmayarak kalpten gelen bir sevgi. Bir de kazanma suretiyle olan bir sevgi. Şimdi Allah-u Teala'ya karşı sevgimiz hem içten gelen bir sevgi ve hem de kazanılan bir sevgi. İkisini de barındırıyor. Çünkü bize yaratmış, sonsuz nimetler vermiş. Ya dünyaya getirmiş, insan olarak, mükerrem bir varlık olarak bizleri dünyaya getirmiş. Onun bize vermiş olduğu nimetleri saymakla bitiremeyiz. İşte bu nedenle biz Allah-u Teala'yı severiz. Allah-u Teala'yı sevdiğimizden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de severiz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz de diye peygamberimize buyuruyor. Şimdi biz ne yapacağız? Peygamberimize tabi olacağız. Peygamberimizi seveceğiz. Hem de neden? Her şeyden daha çok. Malımızdan, canımızdan, evlatlarımızdan daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceğiz ki imanımız kamil olsun, mükemmel bir iman olsun. Peki peygamberimizi sevdiğimiz zaman onun ehli beytini de seveceğiz. Eşlerini seveceğiz, çocuklarını seveceğiz, torunlarını seveceğiz, onun ailesini seveceğiz. Çünkü bu nedir? Bir imanın gereği. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yol gösteriyor. Ben diyor en çok kimi seviyorum? Ehlim için bana sevgili gelen Fatıma'dır. Sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin'i kastederek ikisini seviyorum diyor. Ve sizler de bunları sevin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman sonra ehli beytine karşı, kendi soyundan gelenlere karşı bir husumetin olabileceğini, insanların onları çekemeyeceğini bildiğinden, anladığından dolayı onlara bir zarar gelmemesi için bu hitaplarda bulunuyor, bu telkinlerde bulunuyor, bu tavsiyelerde bulunuyor. Ve neticede şunu görüyoruz ki gerek Hazreti Ali'ye karşı, gerek Hazreti Hasan'a karşı, gerek Hazreti Hüseyin'e karşı tavırlar olmuş. İnsanlar bunlara karşı hücum etmiş. Mesela küfe ehli, o bölge insanı gereği gibi sahip çıkmamış. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Efendimizin başına gelenleri, onun nasıl bir işkenceye tabi tutulduğunu,
1: katledildiğini, etrafındaki insanların, Resulullah'ın soyundan gelen o insanların, o mübarek kişilerin nasıl böyle kılıçtan geçirildiğini tarih kitaplarında görmekte ve içimiz yanmaktadır. Ve bazı dönemler, Emeviler döneminde olsun, Abbasilerin bir döneminde olsun, Ehl-i Beyt'e karşı zulüm yapılmış, baskılar yapılmış. Eğer ümmet bu hadis-i şerifleri okusaydı, bu hadis-i şeriflere göre amel etmiş olsaydı, Ehl-i Beyt'e karşı, peygamberin torunlarına karşı böyle bir vahşete cüret edebilir miydi? Edemezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat sevdiği, kucağına aldığı, onlarla haşir neşir olduğu, ben bunları seviyorum, siz de sevin dediklerine karşı yapılan tavrı görüyoruz. Demek ki ümmet Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştığı zaman, heva ve hevesine uyduğu zaman hiçbir şeyi gözü görmüyor ve peygambere olan sevgisi sadece bir iddiadan öteye geçmiyor. Bir yalan. Eğer peygamberi seviyorsak onun ehli beytini de seveceğiz, onlara da saygı göstereceğiz, eşlerine saygı göstereceğiz, sevgi göstereceğiz ki onlar bizim annelerimizdir. Onun çocuklarına saygı göstereceğiz, seveceğiz, hürmet edeceğiz, koruyacağız ve kollayacağız. Bunlar hepsi nedir? İmanın gereğidir. Müslüman olmamızın gereğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygımızın, sevgimizin, hürmetimizin gereğidir. İşte bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerle bize buyuruyor ve ehli beytini sevdiğini göstermek suretiyle ileriki zamanda onların zulme uğraması esnasında ümmetin de onların yanında yer almasını istiyor. Ama maalesef o dönemin insanları böyle bir cesarette bulunamamışlar, böyle bir güzel girişimde, fedakarlıkta bulunamamışlar ve o güzelim insanların başlarına gelenleri kitaplarda okuduğumuz zaman nasıl bir tavır içerisinde olduklarını, nasıl bir zulme şahit olduklarını görmekteyiz. Allah-u Teala böyle bir zulmü bir daha göstermesin ve onulmaz yaralar açmıştır. O zaman ümmet bundan ders çıkaracak. Tarihi olaylardan ders çıkaracak. Çünkü tarihten ders çıkarıldığı zaman tekerrür etmez. Şairin de dediği gibi, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi diyor. Eğer ibret alsaydık tarih tekerrür etmezdi. Bundan sonra bize düşen görev tarihten ders çıkarmak, o zulümlerin, o fesatların, o kötülüklerin bir daha tekerrür etmemesini sağlamak. Üzerimize düşen görev ve vazifeyi yapacağız. Neyse görevimiz, onu yapacağız ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın şöyle buyurduğunu anlatıyor. Şura suresinin 23. ayetinde işte Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına müjdelediği budur ki de ki ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem. Yani Peygamberimiz öyle diyor. Yani akrabalık bağını kuvvetlendirin. Benim çocuklarıma sahip çıkın. Siz de bana sahip çıkın. Çünkü nedir? Akrabalık çok önemli bir şeydir. Kim bir iyilik kazanırsa biz onun iyiliğini artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur ve şekurdur. Bu şekilde buyuruyor ki Peygamberimiz işte onlara diyor. Tebliğ ve nasihatime karşılık ben sizden bana vereceğiniz bir mal istemiyorum. Sizden tek istediğim kötülüğünüzü benden uzak tutmanız, Rabbimin risaletini tebliğ etmeme müsaade etmenizdir. Şayet bana yardım etmiyorsanız hiç olmazsa aramızdaki akrabalık bağına saygı göstererek eziyet etmeyin. Değil mi? İşte bu şekilde böyle bir şey yapılmıyorsa bile en azından eziyet etmemek gerekiyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerde bize buyuruyor ki Fatıma benim en sevdiklerimdendir. En sevimli gelen odur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Fatıma'nın yeri ayrı. Çünkü Fatıma Resulullah'ın son çocuğu ve annesini Hazreti Hatice validemizi daha küçük yaştayken kaybetmiş. Yani annesiz büyüyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Ona özel bir eğitimle, özel bir ilgiyle büyütmeye çalışıyor. Ve ayrıca bakıyorsunuz onun unvanına Zehra, Betül, babasının annesi, babasına benzediği için Resulullah'ın kızı bu şekilde unvanlar almış. Ta müşrikler Kabe'deyken Resulullah ibadet ederken onun üstüne saldırmışlar. Böyle devenin pisliğini attıkları zaman o gelmiş babasının başında durmuş, babasının temizlemiş. böyle bir şeyde bulunduğundan dolayı babasının annesi ünvanını da almış ve peygamberin rahleyi tedrisatında yetişmiş. Peygamberimiz onu güzel bir şekilde eğitmiş. Onları her türlü kötülükten korumaya çalışmış. Onları dünyanın fitnelerinden uzaklaştırmaya çalışmış. Mesela herkes, kadınlar ziynetlenebilirken peygamberimiz onlara ziynet takmaması hususunda nasihatte bulunmuş. Münzevi böyle çok şaşalı olmayan bir hayat yaşamalarını tavsiye etmiş ve onlar da aynı şekilde öyle bir hayat sürmüşler. Sadakayı bol vermişler. Ellerinden geldiği kadar fakir fukaraya yardımcı olmuşlar. Güzel bir şekilde israfa gitmeden daha rahat bir hayat yaşayabilirken ne yapmışlardır? Böyle fakirane bir hayat, zahide bir hayat yaşamaya çalışmışlar. İşte bunlar nedir? Ehl-i Beyt'ten alacağımız dersler ve örneklerdir. Bizler de aynı şekilde dünyaya tamah etmeden, aşırı israfa gitmeden dünyada yaşamaya çalışacağız ki onlar bizim örneklerimizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı almış, sevmiş, benim reyhanım demiş. Hazreti Hüseyin'i almış, sevmiş, benim reyhanım demiş. Onları sırtına almış, Medine sokaklarında gezdirmiş, hürmet etmiş. Ben bunları seviyorum, siz de sevin diye tavsiyelerde bulunmuş ve bu şekilde onlara sevgisini göstermiş. Tabi bununla birlikte bizlere de çocuklarımızı nasıl sevmemizi öğretmiş ve göstermiş. Mesela Hazreti Hasan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken omuzuna çıkıyor. Resulullah ne yapıyor? Onu incitmemeye çalışıyor. Güzelce rükûya gidiyor, secdeye gidiyor. Değil mi? Veya namazdayken Resulullah böyle kıyamda durduğu zaman gelirmiş, böyle iki bacağın arasından geçermiş. Çocuk oynuyor. Resulullah ne yapıyor? Bunlara kızmıyor. Biz de aynı şekilde namaz kılıyoruz. Çocuğumuz gelmiş, ona kızmayacağız. Boynumuza sarılıyor namaz kılarken, sırtımıza çıkıyor veya bir kısım oyunlar yapıyor. Kızmadan güzel bir şekilde onları idare etme yoluna gideceğiz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbedeyken Hazreti Hasan ve Hüseyin geliyor. Onları görünce Resulullah hutbeden iniyor. Onları alıyor. Ondan sonra yukarı çıkarıyor, hutbeye koyuyor ve diyor, elbette diyor, evlatlarınız sizin için bir imtihandır. Ben de bunları görünce dayanamadım demek suretiyle onlara karşı sevgisini izhar ediyor, ortaya koyuyor. İşte bu kadar sevgi görüldüğü halde, bilindiği halde dünyalık menfaatler için sadece saltanat kaygısından dolayı Ehl-i Beyt'e zulümler yapılmış, haksızlıklar yapılmış, üstlerine gidilmiş, böyle hakaretler yapılmış. İnşallah ümmet bundan sonra ders çıkarır olaylardan, hakkın yanında, doğrunun yanında yer alır, günlük hayatını, hayatının her alanını Kur'an ve sünnet doğrultusunda ayarlamaya ve denk getirmeye çalışır. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ehabbu ehli ileyye." Benim ehlim içerisinde en sevimli gelenler kimdir? Usame ibn Zeyd, Usame'dir. Sümme Ali ibn Ebi Talib. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'tır diye buyuruyor. İşte bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunları da Ehl-i Beyt'i içerisine katıyor. Bunlar da benim Ehl-i Beyt'imdir diye buyuruyor ki ikisinin de İslam'daki dereceleri çok büyüktür. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz, Usame Peygamberimizin evlatlığı olarak da geçen Zeyd'in oğludur. Peygamberimiz bununla özel olarak ilgileniyor. Hatta bir keresinde böyle burnundan akıyor böyle. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye diyor ki, temizler misin? Hazreti Ayşe de tabii, o da genç, böyle birden o halde görünce çocuğun burnunu akmış halde tereddüt geçiriyor. Peygamberimiz hemen onu alıyor böyle, burnunu temizliyor, yüzünü temizliyor ve diyor ki, ben Usame'yi seviyorum, siz de sevin. Allah da onu sevenleri sevsin diyor. Ve bir hadiste de diyor ki, Allah'ı ve Resulünü seven Usame'yi sevsin demek suretiyle ona karşı sevgisini gösteriyor. Değerli kardeşlerim, insanlarda şu vardır, böyle kıskançlık, haset duyguları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakın olduğu için o haset duyguları olanlar var. Bir de zamanla böyle İslam çoğalıyor ama bir kısmı gerçek manada inanmamış, münafık adam.
0: böyle şartlar gereği inanmış gibi görünüyor. Bu münafıklar da ne yapıyor? Her halükarda, her fırsatta o kin ve öfkelerini yaymak için fırsat kolluyorlar. Hemen ortaya çıkıyorlar. İşte özellikle bu münafıklar her çağda olur. O çağda Resulullah'ın ehli beytine karşı olmuştur. Ve her zamanda İslam davetçilerine, İslam davetçilerinin ailesine, çocuklarına karşı böyle her dönem saldırılar olur. Niye? Birincisi hasetten dolayı, çekememezlikten dolayı. İkincisi de adamlarda nifak vardır, münafıklık vardır, küfür vardır. O küfürlerini bu şekilde onlara saldırmak suretiyle, onlara zulmetmek suretiyle ortaya koyarlar ve öfkelerini yenmeye çalışırlar. Bu şekilde yapmaya çalışırlar. Bu nedenle ne olur? Onlara saldırırlar, iftirada bulunurlar, hakaret ederler, fırsat kollarlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye izin vermemek için bu şekilde nasihatlerde bulunuyor. Gerek Hazreti Ali için, inşallah daha geniş bir zamanda Hazreti Ali'yi de anlatacağız, Hazreti Üsame'yi de anlatacağız, onun fedakarlıklarını, nasıl yetiştiğini güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ki Resulullah ne diyor? İnsanlar içerisinde en sevdiğim benim Üsame'dir. Ve hatta Hazreti Üsame'yi ve Hazreti Hasan'ı kucağına alır ve Resulullah şöyle diyor: Allah'ım, ben bu ikisini seviyorum, sen de onları sev diye duada da bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah çocuklara karşı tavrı, yolda giderken omuzuna alıyor, kucağına alıyor, onlara karşı sevgisini izhar etmek suretiyle hem onlara karşı sevgisini gösteriyor ümmete karşı, ikinci olarak da ümmete diyor çocuklarınızı da siz de böyle sevin, sayın, sevgi gösterin, onları öpün, onlarla ilgilenin, onlarla oynayın diye bize örnek olarak gösteriyor ki bütün bunlardan ders çıkarıp örnek alanlardan olmamızı Allah-u Teala nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ehabbu buyutikum ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen ev, beytun fihi yetimun mukarramun. İçerisinde yetime bulunan ve o yetime ikram olunan evdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Yani demek ki evlerin en hayırlısı, Allah-u Teala'ya en sevimli olan ev, içerisinde ikram gören, hürmet gören, saygı gören yetimin bulunduğu bir evdir. Yetim nedir? Annesi ve babası vefat etmiş, annesi ve babası olmayan, ya da ikisinden birisi de olmayabilir. Hani biz daha çok öksüz diyoruz, babası olmazsa yetim diyoruz. Ne yapmış? Kimsesi yok. Bir çocuk, daha çocuk yaşta, kimsesi yok. Bu kimseye ne yapacağız biz? Saygı göstereceğiz, hürmet göstereceğiz, onunla ilgileneceğiz. Burada bu hadis-i şerifte bize öyle bir ders var ki, hani içerisinde diyor yetim bulunan ve o yetime ikram olunan ev Allah-u Teala'ya en sevimli gelen ev. Burada şunu anlıyoruz. Demek ki yetim olursa bir kimse, o ne yapacak? Bir hali vakti yerinde olan, kazancı yerinde olan bir insan onu alıp güzel bir şekilde ev içerisinde yetiştirecek. Hani böyle açıyorlar ya yetimhane gibi. O onun gibi değil. Hani onlar da olsun, olması gerekir. Fakat birinci derecede önemli olan durum ve şartları müsait olan insanların, onların akıl bali oluncaya kadar kendi evlerinde o çocukları yetiştirmeleri, onlarla ilgilenmeleri, onları terbiye etmeleri. Böyle bir ev nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği bir evdir. Şimdi yetim evde bulunabilir ama önemli olan nedir? O yetimin o evde ikram görmesidir, hürmet görmesidir, saygı görmesidir. Şimdi herkes yetim bırakabilir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Çünkü kimsenin yarın ne olacağı, yarın ne kazanacağı bilinmiyor. Bugün sağdır insan, el ayağı tutuyordur ama bir kaza olur, bir durum olur. Ne yapar? Çocukları ortada kalabilir, yetim kalabilir. Bu nedenle bir kimse yarın benim çocuklarım yetim kalsa, onun bunun eline düşse ne olur diyecek ve ona göre de yetim çocuklara bu şekilde kendi çocuğuna nasıl davranılmasını istiyorsa o şekilde yetimlere de davranacak. Bu çok önemli. Sahabe yetimlerle ilgilenmiş, ilgilenmeye çalışmış. Ama Allah diyor ya, yetimlerin malını konusunda dikkat edin. Hani onların malını yemeyin deyince sahabe bu sefer ne yapıyor? Onların malını ayırıyor. Onlarla ilgilenmekten de korkuyor. Yani yetim almaktan da korkuyor ki ben hak hukukuna girerim de Allah korusun böyle büyük bir günah yüklenirim. O zaman Allah-u Teala da diyor ki yok. Yani örfe göre güzel bir şekilde onlarla muamele etmek suretiyle onları barındırın. Onlarla ilgilenin. Çünkü onlar nedir? Sizin kardeşlerinizdir. Dinde kardeşlerinizdir. Yani eğer siz o yetimlerden kaçınırsanız, işte onlara karışmazsanız daha kötü. O zaman ne yapıyor? Onlardan kaçınmaz da onlara karışacaksınız. Onları yanlarına alırsınız. Onlarla birlikte yaşar. Onlarla birlikte oturur. İşte yeri gelince onları iş güç sahibi, meslek sahibi yaparsınız. Onları evlendirmek suretiyle içinize alırsınız. Onların işlerine bakarsınız. Ve onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Bak Allah-u Teala nereden getiriyor? Herkese hitap ediyor. Din kardeşliği en önemli kardeşliktir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müminler ancak kardeştir. Din kardeşliği kan kardeşliğinden aşağı değil, daha güçlüdür İslam'a göre. İnsan olan kardeşini atamayacağı gibi ne kan kardeşini atabilir ne din kardeşini atabilir. Müslüman olan da din kardeşini atamaz ve kardeşlik hukukunu gözetir. Bir Müslüman özelliği budur. İşte Allah-u Teala mesela Hucurat suresinde ne buyuruyor? Müminler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin arasını ıslah edin, düzeltin diyor. Bu ayette anlaşılan mana uyarınca, yani bu ayette biz şunu anlıyoruz ki kardeşliğin gereği kardeşin durumunu düzeltmek ve onun yararına çalışmaktır. Çünkü kardeşler arasını ıslah edin diyor ya, yani bu illa kavga ettikleri zaman, birbirlerine küstükleri zaman değil. Onun yardımına koşmak, onların işlerini ıslah etmek, düzeltmek ve bu konuda çalışma göstermektir. Yoksa onlar size kardeş değil, bir yabancı veya bir düşman onda olabilirler. Çünkü siz onunla gereken ilgiyi göstermezseniz bir insana o ne olur? Sevgi bağı oluşmaz. Bu sefer kin ve nefret bağı oluşur. Allah korusun. Bu da ne olur? Sosyal hayatta, içtimai hayatımızda çok büyük derin yaralar açar. Birbirlerine güvenmeyen, birbirini sevmeyen, birbirine öfkeyle bakan, böyle kin ve nefret dolu bir toplum oluşur. O zaman da bu toplum tehlikeli bir hale gelir. Çünkü insanların birbirini sevmemesi, birbirine saygı göstermemesi, birbirine karşı kin ve öfke beslemesi bir gün patlama gösterir. Ne olur? Daha kötü sonuçlar olur. İşte bunun için İslam ne yapmış? Yetimlerle ilgilenmeyi emretmiş. Allah da işleri bozucu olanı ve düzeltici olanı biliyor. Yani kim muslih, kim müfsit, kim fesatçı, kim ıslah edici Allah-u Teala bilir ve bunları da birbirinden ayırıyor ve bunlara göre de cezalarını veriyor Allah-u Teala. Bir kısmına mükafat verir, iyi olanlara, muslih olanlara, ıslah edici olanlara, ama diğerlerine de nedir yapar? Kötü olanlara, müfsit olanlara da cezasını verir. İşte Allah-u Teala ne yapmış? Ümmete yol göstermiş. Fakirlerle, yetimlerle ilgilenin. Yetimlere bakın. Ha zor durumdaysanız, yetimin de malı varsa ne yaparsınız? Aile eğer fakirse, ona bakan aile, örfe göre onun israfa gitmeden onun malından da yiyebilirsiniz diye izin vermiş. Ama hali vakti insanın yerindeyse de ne yapacak? Onun malına el uzatmayacak. Yetim malı yetimin olacak. Bu şekilde onu ıslah edecek. Ona yardımcı olacak. İşte bu nedenle yetimlerle ilgilenmek önemli bir vazife. Yetimlerle ilgilenmemek de büyük günahlardan. Onların malını yemek daha büyük bir günah. Ve yetimlerle de ilgilenmeyip onlara zulüm yapmak daha da büyük bir günah. Allah muhafaza buyursun. Hele şu anda günümüzde savaşların olduğu, işte bir türlü türlü olayların olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde yetimlerle daha da iyi ilgilenmemiz, haşır neşir olmamız gerekiyor. Allah'ın verdiği güç ve kuvvete şükür olmak üzere, çünkü Allah-u Teala bize güç vermiş, nimet vermiş, bu nimete bir şükür olmak üzere yetimlere ve güçsüzlere böyle zorbalıkla, onları ifsat etmeyle değil, düzeltmeyle davranmamız lazım. Islahla davranmamız gerekiyor. Ya canım, filan kimse yetimin hakkını yedi de ne oldu? İşte falan şöyle yaptı da ne oldu? Demeyi demeliyiz. Herhalde Allah hakimdir,
1: azizdir, güçlüdür, kuvvetlidir, hikmet sahibidir. Onun emri mutlaka yerine gelir ve yerini bulur. Allah-u Teala mühlet verir ama ihmal etmez. Hemen yerine getirmezse de bu hikmetindendir ve biz bu hikmeti bilemeyiz. Bu konuda nice nice hadis-i şerifler var. Buna benzer birçok hadis-i şerifler var. Şu hadisleri bize çok ders olmalı. Yetimin ağlamasından arş titrer. O nedenle yetimi ağlatmamak gerekiyor. Arşın titremesi ne demek? Yani arş titriyorsa çok büyük bir günah işlenmiştir. O günahın cezası da insanı bir gün bulur. Ama geç ama er. İşte o nedenle yetimlere iyi davranmak, hürmet etmek, onlara saygı göstermek, hak ve hukukunu riayet etmek, kendi çocuğumuzdan ayırt etmeyecek şekilde onları yetiştirmek. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yetimle ilgilenenin mükafatını şöyle açıklıyor. Ben ve yetimin bakımını üstlenen kimse cennette şöyleyiz, şu iki parmak gibiyiz. Böyle işaret parmağıyla orta parmağını işaret ediyor, bu şekildeyiz. Demek ki yetimle ilgilenirse bir insan, yetime hürmet ederse kıyamet gününde veya cennette ne olacak? Peygamberimiz diyor böyle olacağız, beraber olacağız diyor. Allah-u Teala bizi onlardan eylesin. Yetim hakkına, hukukuna riayet edenlerden bizleri eylesin. Bu arada tabi böyle yetimlerle ilgilenmek için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Hatta hem kendi memleketimizde hem dışarılarda mesela duyuyoruz. Bu gibi şeylerde hani kardeş aile yapıyorlar veya daha farklı şeyler. İmkanı olan kardeşlerimiz bu tür yardımlaşmaların içerisine girerlerse de fayda görürler, yarar görürler. Hem dünyada hem ahirette de Allah-u Teala tarafından mükafatlandırırlar inşallah. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. Ahbib habibeke haunem ma asa ey yekune. Sevdiğin bir insanı ölçülü sev. Yani İslam her şeyde ölçü getirmiş. Ölçülü seveceksin. Sevdiğini ölçülü seveceksin. Asa ey yekune baqidake yevmen. Olur ki diyor o sevdiğinle bir gün düşman olursun. Buğz edersin ona. Ve abqid baqi dake haunen ma. Nefret ettiğinden, buğz ettiğin kimse noktasında da yine ölçülü davran. Ölçüyü kaçırma. Asa ey yekune habibeke yevmen ma. Olur ki diyor onunla bir günde dost olabilirsin. İşte dinimiz, yüce dinimiz her şeyde ölçülü olmayı bize emretmiş. İfrat ve tefrit diyoruz. Yani aşırı gitme veya geride kalma. Bu yok. Allah-u Teala bizi, bu ümmeti vasat bir ümmet olarak yaratmış. Orta bir ümmet. Ne ifratı var ne tefriti var. Ne ileri gidiyor ne geride kalıyor. Her şeyi ölçülü bir şekilde yapıyor. İşte insan sevdiği zaman gözü kör olurmuş. Peygamberimiz öyle biliyor. Sevgi diyor gözü kör eder. Bazı şeyleri görmez. Nefret de öyledir. Nefret de iyilikleri göstermez. Bu nedenle biz insan olarak ölçülü davranacağız. Ölçüyü kaçırmayacağız. Ölçüyü de Peygamberimiz koyuyor. Diyor ki yani sevdiğini ölçülü sev. Öyle buyuruyor. Ahbib habibeke hevnemme. Hese ey yekune bakıydake yevmemme. Çok sevdiğin biriyle olur ki ileride düşman olabilirsin. Buğz edersin. Aranıza kin ve öfke girer. O yüzden her zaman ölçüyü kaçırmayacaksın. Sevgide de aşırıya gitmeyeceksin. Bir gün olur ki onunla düşman olabilirsin. Ha bununla beraber düşman olduğun bir kimseye karşı da ölçülü davranacaksın. Hak ve hukuka dikkat edeceksin ki hani derler ki yüze tükürme, olur ki bir gün o yüzü öpmek zorunda kalırsın. Bu nedenle ölçü kaçmayacak. Zaten birinci de sevgi Allah için olacak. Allah için seveceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sonra ölçülü davranacağız. O ölçüyü kaçırmayacağız. Böyle orta yolu tutacağız. Saygıda, sevgide de ölçülü olacağız. Sevgimiz de ölçülü olacak. Nefret ettiğimiz zaman da nefretimiz ölçülü olacak. Ölçüyü kaçırmayacağız. Ama insanoğlu bu ölçüyü kaçırıyor. Kaçırdığı için de huzur bulamıyor. Hep bir huzursuzluk çıkıyor. Bakıyorsun birini seviyor, o göklere çıkartıyor. Sonra bir sevmedi mi de adamı böyle yerden yere vuruyor. Olmaz. Kur'an'da diyor ya adaletten ayrılmayacaksınız. Birini sevmiyorsanız, bir kavmi sevmiyorsanız bile adaletten ayrılmayacağız. Her zaman için adalet prensibine
0: dikkat edeceğiz. Sevdiğimiz insanları Allah için seveceğiz. Hata ve kusurlarını göreceğiz. Hatalarını kategorize edeceğiz. Büyük hatalar vardır, küçük hatalar vardır. Küçük hataları görmemezlikten geleceğiz. Büyük hatalar noktasında onları uyarmaya çalışacağız. Onun hatalarını göreceğiz. Ha, sevmediğimiz bir kimsenin de iyiliklerini görmemezlikten de gelmeyeceğiz. Yani adamın her şeyi kötüdür diye böyle kestirip atmayacağız. İyiliklerini inkar yoluna gitmeyeceğiz. Ne yapacağız? O ölçüyü koruyacağız. Ha, iyilikleri de var, kötülükleri var. Şu da bir önemlidir ki biz zaten kötülüklere düşmanız. Kişi değişebilir. Bir adam çok kötülük işler ama ne yapar? O kötülüğü terk eder. Bu nedenle bizim birinci derecede düşmanlığımız o kötülüklere, o kötü olan amelleredir. Kötü olan işleredir. Gayri ahlaki olan işleredir. Gayri şer'i olan işleredir. Onları terk ettiği zaman zaten sorun bitmiştir. Bu nedenle bu ölçüyü de iyi tutmamız, iyi kavramamız gerekiyor. Allah-u Teala bizleri bu ölçüyü koruyan kullarından eylesin. Zaten biz söyledik ya, vasat bir ümmetiz, orta bir ümmetiz. Bizde ne ifrat vardır ne tefrit vardır. Ne aşırıya gitmek vardır ne geride kalmak vardır. O ölçüyü koruduğumuz zaman da çok güzel olur, rahat ederiz, huzurlu oluruz ve en azından zulüm de etmemiş oluruz. Çünkü zulüm ne demek? Adaleti yerine getirmeme demek. Çok seviyorsun, adamın haksızlıkları var, görmüyorsun. Nefret ediyorsun, adamın iyilikleri var, onları da görmüyorsun, onları da inkar etme yoluna gidiyorsun. Bir mümin öyle olmaz. Mümin, Müslüman ölçülü olur, hakkı, adaleti yerine koyar ve o adalet prensibinden milim şaşmaz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hadis bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Hadis Bahçesi. Eser Cami-us-Sagir İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
22: Saat 18.
23: 18. Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim size de geçmişlerinize de anne babanıza da rahmet eylesin, merhamet eylesin. Rabbim bize acı diyoruz. Rabbim inşallah bize acısın. Evet, namaz. Namaz nedir? Huşulu bir namaz nasıl olur? Namazla ilgili geçmişte sahabeden bize örnekler var mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Son anları. Ateşi yüksek, ter içerisinde bayılıyor. Yanında kızı Hazreti Fatıma, eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Ayıkınca soruyor onlara. İki şey. Ümmetim diyor, bir de namaz diyor. Ümmetim, namaz kıldılar mı? Dostlar, İslam bize bunu kazandırıyor. İman bize bunu kazandırıyor. Kazandırmalı. Eğer bizde yoksa bu işin peşine düşelim. Nedir? İnsanı seveceğiz dostlar. İnsanımızı seveceğiz. Ve insanımızın Müslümanlığını seveceğiz. Onlar Allah ve Resulünü seviyorlar. Biz onların hatırına da insanımızı seveceğiz. Ve insanımıza düşkün olacağız. Yani Müslüman Müslümana düşkün olacak. Müslüman Müslümanı arkasında da koruyacak. Yüzüne değil sadece. Arkasından da onu koruyacak. Allah Resulü'nün ümmetine düşkünlüğünü bu noktada örnek alacağız. Anlatıyoruz. Allah Resulü ümmetine çok düşkündü. Allah Resulü ümmetine çok düşkündü. Ahirette dahi bunu dile getirecek. Bunları anlatıyoruz. Peki burada bize ne ders var? Biz ne yapacağız? Biz de Müslümanlara düşkün olacağız dostlar. Allah Resulü dedi, ümmetim namaz kıldılar mı? Namaz. Tekrar ateşi yüksek, bayılıyor ter içinde. Ayıktığında yine namaz diyor. Hep namaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyorlar ki, ya Resulallah, seni bekliyorlar. Mescitte seni bekliyorlar. Allah Resulü gidemeyeceğini anlıyor. Ve diyor ki, Ebu Bekir'e söyleyin, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah, babam yufka yüreklidir. Resulullah Ebu Bekir namazı kıldırsın. Bunu duyarsa ağlar, üzüntüsünde namazı kıldıramaz. Allah Resulü diyor ki, siz yine de Ebu Bekir'e söyleyin, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Ve gidip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu isteğini Hazreti Ebu Bekir'e bildiriyorlar. Allah Resulü diyor ki, Ebu Bekir kıldırsın. Ebu Bekir radıyallahu anh, iki gözü iki çeşme. Gerçekten anlıyor ki, Resulullah'ın az bir takati olsa mescide gelir ve ümmetine, ashabına namazı kıldırırdı. Demek ki Allah Resulü'nün takati kalmamış. Hüngür hüngür ağlıyor.

Resulü oturdu ve son kez onları seyrediyor. İşte aşk, işte heyecan, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza verdiği önem. Çünkü namaz onun ifadesiyle dinin direğidir. Kim ki namazı terk ederse dinini yıkmıştır diyordu. Yine o Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesidir. Namaz gözümün nurudur diyor. Müminin miracıdır namaz. Ah namaz. Onu özlemek. Hani bir bacımız var. Tekerlekli sandalyede. Çocukluğundan beri, bebekliğinden beri felç. Hiç ayağa kalkamamış. Hiç yürüyememiş. Kendisine soruyorlar. Hayatta isteğin nedir? En büyük arzun nedir? 30-35 yıl hiç yürüyememiş bir insanın herhalde en büyük arzusu ayağa kalkıp yürümek olur değil mi dostlar? Ama o öyle demiyor. Diyor ki benim en büyük arzum, isteğim secdeye varabilmek. Rabbime secde etmek. Resulullah'ın namaza verdiği değerin, kıymetin farkında bir bacımız. Ağlıyor gözyaşlarıyla. Olsun ama diyor, secdeye gidemiyorsam da bazen gidiyorum, secdeye gidenleri seyrediyorum. Bunun misali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıramasa da hiç değilse son kez ümmetimin, ashabımın namaz kılışını seyredeyim. Onları seyredeyim diyordu. Evet dostlar, mescit ortamında ve atmosferinde soluklanmak. Hep mescit, hep namaz ortamı. Bugün bu husustaki acımız çok büyük. Nasıl? Mescitlere yabancıyız dostlar. Mescitlere uzağız. Camilere uzağız. Neslimiz camiden uzak. Birçok yere yakın ama camiye uzak. Çocuğumuzun elinden tutuyoruz. Alıp daha 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklarımızı yüzme öğrenmesi için havuzlara götürüyoruz. Öğrenmesinler mi? Öğrensinler. Ama elinden tutup cami atmosferine, mescit atmosferine, namaz atmosferine de getirmemiz lazım. Onu da ona solutmak lazım. Ama bu noktada çok zayıf kalıyoruz. Niyedir bilmiyorum. Herkesin kendine göre bir cevabı vardır herhalde. Birileri tembellik mi der? İhmal mi der? Hele daha yaparım mı diyorlar? Artık nasıl bir mazeret varsa, özürlü olmamamıza rağmen nasıl bir mazeretimiz var? Onun için de şöyle bir düşünmek lazım. Bir öz eleştiride bulunmak lazım dostlar. Cami atmosferinde solumak ve cami atmosferinde çocuklarımızı solutmak. Varsın camiler çocuklarımızın oyun alanları olsun. Camilerin etrafında belediyeler oyun parkları, çocuk parkları yapsınlar. Yeni imar yerleri açtıklarında camilere yakın yerlerde çocuk parkı alanları da belirlesinler. Oyun alanlarını orada belirlesinler. Ezanı duysunlar. Hocayla tanışsınlar. Camiyle tanışsınlar. O ortamı solusunlar. Evet. Mescit ortamında, cami ortamında, atmosferinde solumak. Cuma günleri tatilde eyvallah çocuklarımız geliyor biraz. Ama okullar başlayınca çocuklarımız yoktur camilerde, mescitlerde. Niye yoklar? Çünkü cumayı önce ele alalım. Cuma günleri okuldalar. Cuma saatinde okuldalar. Eyvallah, biz anneler, babalar gayret göstereceğiz ama bu noktada devletin de gayret göstermesi lazım. Bu noktada devletin de tedbirler alması lazım. Ne yapması lazım? Cuma saatini hem memurlar için, hem öğretmenler, hem de öğrenciler için uzatması lazım. Önem alınması gerekiyor. İleriye mi uzatılması gerekiyor? Bu saatlere bir ayar verilmesi gerekiyor. Bu Müslüman olarak bir haktır. Bu hakkın olması gerekir. Mesela Hristiyan ülkelerde bakıyoruz. Hani demokrasiden falan dem vurulur ya.

0: Demokrasiden bahsedilir. Sonra demokrasi isteyenler demokrasiyi sadece kendilerine çalıştırırlar. Kendi fikirlerinde olmayanlar için efendim bu çalışmaz, bu işlev görmez. Adam futbol sahasında, Hristiyan bir ülkede futbol sahasında Müslüman oyuncuları var diye mescit yapıyor. Efendim biz de cuma saatinde özellikle Allah Celle Celaluhu'nun tüm işlerinizi terk edin, bırakın, namaza gidin dediği saatte bizim resmi kuruluşlarımız çalışıyor. Yani buna anneler, babalar, biz hepimiz bir önlem alacağız ama bu noktada devletin, hükümetin etkili ve yetkili mercilerin de artık bir şeyler yapması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. İkinci bir mesele, bazen söylüyoruz hutbede, vaazda. Diyoruz ki babalar, dedeler, siz buradasınız da torunlarınız, çocuklarınız nerede? Cami atmosferinde soluklanmak dedik ya. Niye bunları getiremiyoruz? Camiye niye getiremiyoruz? Bir sorun var ortada, değil mi? Bu sorun ben imam, ben hoca, bende de var. Anne babalar sizde de var, dedeler sizde de var. Ama biz bunu istersek el birliğiyle çözebiliriz. Tüm insanımızı bu atmosferde solutabiliriz. Bunun inşallah gayreti içerisinde olmamız. Bunu hatırlatmak istiyorum. Namaz ikliminde gezinerek nefeslenmek dostlar. Namazın önemini, hikmetini gerçekten iyi kavrayabilmek. Bakın Hubeyb bin Adi radıyallahu anh vardı. Hubeyb bin Adi Uhud savaşında müşrikler kayıp verdiler. Bu kayıplarının intikamını almak adına adamlar geldiler. Dediler ki ya Resulallah, dediler, biz Müslüman olduk. Bize Kur'an öğrenmek istiyoruz. Bize Kur'an öğreticileri gönder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Asım bin Sabit'in önderliğinde 10 tane Kur'an öğretecek öğretici gönderdi onlara. Bunların içinde Hubeyb bin Adi de vardı. Huzeyl kabilesinin topraklarına, alanına girdiklerinde Reci suyu başında seher vakti konakladılar. Onlarla beraber giden yolculardan bir tanesi, yani o 10 kişinin dışında biri yanlarından ayrıldı ve bunlara efendim komplo düzenleyecek olan, suikast düzenleyecek olan kişilere haber verdi. Lıhyan oğulları deniliyordu onlara. Lıhyan oğullarına haber verdi. Onlar da geldiler. 200 atlı bir askerle geldiler. 200 silahlı, atlı değil de silahlı askerle geldiler ve bunları esir aldılar. Teslim olmalarını söylediler efendime söyleyeyim. Ama 7 tanesi şehit düştü. Çarpıştılar, çatıştılar ve 7 tanesi şehit düştü. 3 tanesi de esir düştü. İşte bunlardan bir tanesi Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ti. Zeyd bin Halime vardı içlerinde. Abdullah bin Tarık vardı. Bu 3 sahabe, Allah Resulü'nün sahabesi, esir düştüler. Hubeyb bin Adi neticede, hikayeyi tam anlatacak değilim, Hubeyb bin Adi idam sehpasına getirildi. İdam edilecek. Kendisine son isteği soruldu. Benim son isteğim, beni bırakın, kelepçelerimi çözün, bağlarımı çözün, iki rekat namaz kılacağım diyordu. Bağlarını çözdüler ve Hubeyb bin Adi acele ederek iki rekat namaz kıldı ve tekrar sehpaya geldi. Dedi ki eğer siz ölümden korkuyor demeseydiniz, demeyeceğinizi bilseydim namazımı uzatırdım. Ama siz, Hubeyb bin Adi idamdan, ölümden korktu da namazını uzattı demeyesiniz diye ben namazımı acele kıldım. İşte varın şimdi, ne yaparsanız yapın. Evet dostlar, hayatın son nefesinde de Hubeyb bin Adi gibi namaza sarılmak, namazı kucaklamak, namazla beraber olmak, namazla dirilmek, namazla ayağa kalkmak. Evet, namazla Allah'a kavuşmak, namazla cennete varmak. Namazla iyi bir Müslüman, iyi bir insan olmak. Namazla tüm kötülüklerden uzaklaşmak. Evet, Yüce Rabbim namazlarımızı kaliteli eylesin inşallah. Yüce Rabbim bizi bize terk etmesin. Rabbim bir an bile olsa, bir vakit bile olsa namazdan gafil ve namazı terk edenlerden eylemesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim namazlarımızı dinimizin direği kılsın. Ve bu ibadetimizi ömrümüzün sonuna kadar eksiksiz ve huşulu bir şekilde yapmayı tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Namazla tanışmayıp ben Müslümanım diyenlere Rabbim bir an önce namazla tanışmayı nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbike, Rabbike.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
3: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Söz gül veya diken gibidir. Allah insana iki kulak bir dil vermiş. İki kere dinlemeli, uzunca düşünmeli ve bir defada konuşmalı. Konuşulan her kelimenin ve harfin ağırlıkları iyice tartılmalı ve ona göre konuşmalı. Kelimeler kurşun gibidir. İsabetli atılmazsa sekme yapar ve sahibine döner. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi din kardeşinin kafir olduğunu söylerse, onda da o kafirlik bulunmazsa o söz sahibine döner buyurmuş. Veya kelimeler karşıdaki insanın gönlündeki kelimeleri harekete geçirir ve o güne kadar hiç aklından geçmeyen cümlelerle geriye dönebilir. Konuşma hatalarının çoğunluğu karşısındakileri hafife almaktan kaynaklanıyor. Delilerin tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden yetkili başhekimi eczanede bulur. Sohbet ederlerken günah hastalığına da bir ilacınız var mı diye sorar. Başhekim, efendim biz doktoruz, o işten anlamayız der. Ama doktora yardım için orada bulunan bir deli, tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştıracaksın, tevhid tokmağıyla döveceksin, insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla yoğurup aşk ateşinde pişirdikten sonra kanaat kaşığıyla yiyeceksin demiş. Yetkili hemen kalemi almış ve ehli irfanım deyu kimseyi tan etmesen, defteri divana sığmaz söz gelir divaneden. Yani ben kültürlüyüm, zenginim, bakanım diye kimseyi hafife alma, hakaret etme. Deli zannettiğin, hafife aldığın insan öyle bir söz eder ki açıklaması en büyük defterlere sığmaz deyivermiş. Ağızdan çıkan sigara dumanı havada kaybolsa da yok olmadığı gibi ağızdan çıkan bir sözü veya yazılan bir cümleyi biz unutsak bile yıllar sonra karşımıza bir gül gibi veya bir diken gibi çıkabiliyor. Okuma yazma oranımız %90'a vardı diye hava atmak boş şey. 29 harfi birbirine çatmak iş değil. Deliye, doktora ve bakana aynı irfanı hava gibi sunmaktır asıl iş. Kelli felli insanlarımızın halk önünde atışmaları seviyemizin ölçüm aleti. Kırım'dan gelenlerin şikayetini dinleyen Fatih Sultan Mehmet, vezirine dönerek "Görüyorsun bir vezir ülkeyi nasıl rezil ediyor" deyince, vezir "O ülkeyi rezil eden vezir değil, o rezili vezir yapan padişah" deyivermiş. Parası çok, aklı az bir zengin, nam olsun diye ünlü şairleri sarayına çağırmış, yedirmiş, içirmiş, şiirler okunmuş. Ev sahibi kendisini, ailesini ve köyünü aşırı şekilde övmüş. "Bizim köyden bir insan öldüğünde kabrinden güller biter" demiş. İyice daralan şairlerden biri, "Sizin köyün tamamı ölünce dünya gülistan olur" deyince az akıllı bu sözden pek memnun olmuş. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez diyor atalarımız. Onun içindir ki sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Mekke'nin zalim, katil, putperest yöneticilerinin şahsiyetini rencide eden tek kelime kullanmamış. O yalnız müşriklerin, inkarlarının, yollarının yanlışlığını söylemiş ve doğrusunu da onlara göstermiştir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben

0: Bir taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur, parçala, yak. Allah'tır son noktayı koyan, bil. Kafesleri yaracak, uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibono. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibono.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklam.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şifa-i Şerif şerhi okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

3. İsra'nın mahiyeti, Mirac'ın ruhla mı, bedenle mi olduğu. Sahabe ve tabiinle diğer İslam alimleri, İsra olayının sadece ruhla mı yoksa hem ruh hem de bedenle mi meydana geldiği konusunda ihtilaf etmiş ve bu hususta 3 farklı görüş ortaya koymuşlardır. Mirac uykuda mı oldu? 1. Görüş. Bazıları peygamberlerin rüyasının bir gerçek ve bir vahiy olduğunu kabul etmekle beraber Mirac'ın sadece ruhla, yani uykuda meydana geldiğini söylemiştir. Sahabeden Muaviye bin Ebu Sufyan bu görüştedir. Hasan-ı Basri'nin de bu görüşte olduğuna dair bir rivayet varsa da Siyer ve Megazi alimi Muhammed İbni İshak'ın belirttiğine göre Hasan Basri bunun tam aksini söylemiştir. Mirac'ın rüyada olduğunu söyleyenler şu ayeti kerimeye dayanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Miraç'ta sana gösterdiğimiz o görüntüleri insanları sadece sınamak için ortaya koyduk. Miraç hadisesinin müminlerin imanını, kafirlerin de inkarını artırması, Müslüman olduğunu ileri sürenlerden bazılarının dinden dönmesi, bu olayın tam bir fitne, yani deneme vesilesi olduğunu göstermektedir. Bazı alimler Miraç'ın 2 defa meydana geldiğini, birincisinin Resulullah Efendimiz'i bedeniyle yaptığı, asıl Miraç'ı hazırlamak için rüyada olduğunu söylemişlerdir. Miraç'ın rüyada olduğunu söyleyenlerin bir diğer delili, Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın, "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim" dediğine dair rivayetidir. Onların bir başka delili de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mirac'ı anlatmaya "ben uykudayken" diye başlamasıdır. Bir diğer delilleri de Enes İbni Malik'in Mirac'ı anlatırken "Resulullah Mescid-i Haram'da uyurken" diye söze başlaması, Efendimizin de sözünü "uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım" diye bitirmesidir. Bu rivayette Resulullah daha peygamber olmadan önce kendisine 3 meleğin 3 ayrı günde geldiği, Cebrail aleyhisselamın onun kalbini yarıp temizlediği, sonra da Miraç'a çıkardığı anlatılmaktadır. Miraç uyanıkken ne oldu? 2. Görüş. Ashab ve tabiinin büyük çoğunluğu Miraç'ın uyanıkken ve bedenle meydana geldiğini kabul etmiştir. Doğru olan da budur. Bu görüşü ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas, Cabir İbni Abdillah, Enes İbni Malik, Huzeyfe İbnül Yeman, Hazreti Ömer, Ebu Hureyre, Malik İbni Sasa, Ebu Habbe el-Bedri, Abdullah İbni Mes'ud benimsemiştir. Tabi'in alimlerinden Dahhak İbni Müzahim, Said İbni Cübeyr, Katade bin Diame Es-Sedusi, Said İbni Müseyyep, İbni Şihab Ez-Zühri, Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem, Hasan-ı Basri, İbrahim En-Nehai, Mesruk İbni Ejda, Mücahit İbni Cebr, İkrime El-Berberi ve İbni Cüreyç bu görüştedir. Bu aynı zamanda Hazreti Ayşe'nin görüşünün de delilidir. Bir sonraki bahiste görüleceği üzere Kadı İyaz Hazreti Ayşe'nin görüşünü şöyle ifade etmiştir. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrılmadığını söylemesine gelince, o bizzat yaşadığı bir olaydan söz etmemiştir. Çünkü Hazreti Ayşe Miraç olayı meydana geldiğinde henüz Resul-i Ekrem'le evlenmemişti. Üstelik o sıralarda henüz duyduğunu aklında tutacak yaşta da değildi. Miraç olayının meydana geldiği zaman konusundaki farklı görüşleri dikkate alırsak, belki de o sırada henüz doğmamıştı. Çünkü Miraç, İbn-i Şihab Ez-Zühri ve onun görüşüne taraftar olanlara göre, peygamberlikten 1,5 yıl sonra, miladi 611 yılında Mekke'de meydana gelmiştir. Hazreti Ayşe ise miladi 614'te doğduğuna göre, hicret sırasında 8 yaşlarındaydı. Hazreti Ayşe'nin Miraç olayı uykuda meydana gelmiştir dediğini kabul eden alimlere göre, Kadı İyaz'ın yukarıda geçen "bu aynı zamanda Hazreti Ayşe'nin görüşünün de delilidir" cümlesinde bir düşüklük olduğunu söylemişler ve bu cümlenin
ve huve delilun ala ademi sıhhati kavli Ayşe. Bu alimlerin kanaati Hazreti Ayşe'nin görüşünün sahih olmadığını gösterir şeklinde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu görüş aynı zamanda İbn-i Cerir et-Taberi, Ahmet İbni Hanbel ve Müslümanlardan büyük bir grupla daha sonra gelen fıkıh, hadis, kelam ve tefsir alimlerinden büyük bir çoğunluğunun da görüşüdür. Üçüncü görüş. İsra uyanıkken Miraç uykuda mı oldu? Daha başkaları da Miraç'ın Kabe'den Beytülmaktis'e kadar olan kısmının bedenle ve uyanıkken meydana geldiğini, Beytülmaktis'ten semaya olan kısmınınsa ruhla meydana geldiğini söylemiştir. Bu görüşte olanların delili şu ayettir. Bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü kusurdan ve ortaktan münezzehtir. Onlara göre ayetteki Mescid-i Aksa'ya kadar ifadesi hem Allah'ın yüce kudretine hayranlık duyulan gece yolculuğunun en son sınırının Mescid-i Aksa olduğunu göstermekte, hem İsra olayıyla kendisine büyük şeref bağışlanan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem övülmekte, hem de bu olay vesilesiyle onun üstün değeri dile getirilmektedir. Bu üçüncü görüşü paylaşanlar şunu da söylemiştir. Eğer Mescid-i Aksa'dan sonra devam eden Miraç hadisesi Resulullah'ın bedeniyle vuku bulsaydı, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da zikrederdi. O zaman Allah'ın elçisi daha çok övülmüş olurdu. Miraç'ın uyanıkken ve bedenle meydana geldiğini söyleyenlerle, Beytülmaktis'e kadar bedenle olduğunu söyleyenler, Resul-i Ekrem Efendimizin Beytülmaktis'te namaz kıldırıp kıldırmadığı konusunda ihtilaf etmiştir. Enes İbni Malik ve başka sahabilerin rivayet ettiği hadislerde, Peygamber aleyhisselamın Mescid-i Aksa'da namaz kıldırdığı belirtilmiştir. Huzeyfe İbnül Yeman ise böyle bir şey olmadığını belirterek şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki Resul-i Ekrem'le Cebrail yeryüzüne dönünceye kadar Burak'ın sırtından hiç inmemişlerdi. Miraç ruh ve bedenle oldu. Bu görüşlerden doğru ve sahih olanı, en doğrusunu yine de Allah bilir, Miraç'ın baştan sona kadar Resulullah uyanıkken onun bedeni ve ruhuyla yapıldığıdır. Ayet-i Kerime, sahih hadisler ve bunların birbirleriyle mukayesesi de bunu gösterir. Delilleri birbiriyle bağdaştırma imkanı bulundukça, metinden anlaşılan mana bırakılıp mecaza ve tevile gidilmez. Miraç'ın Peygamber Efendimizin bedeni ve ruhuyla uyanıkken olması, aklen ve dinen muhal değildir. Şayet Miraç uyanıkken değil de uykuda olsaydı, Cenab-ı Hak, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürdü demek yerine, bir gece kulunun ruhunu götürdü derdi. Ama öyle dememiş, kulunu götürdü demiştir. Göz ne şaştı ne de haddinden aştı ayeti kerimesi de Miraç'ın ruhla değil bedenle olduğunu gösterir. Eğer Miraç uykuda meydana gelseydi, bu Resulullah'ın peygamberliğine bir delil ve mucize olmazdı. Üstelik kafirler de uykuda meydana gelen böyle bir olayı yadırgamaz, Resulullah Efendimiz'i yalanlamazlardı. İman henüz gönüllerine yerleşmeyen yeni Müslümanlar da Miraç'ı duyunca dinden dönmez, kendilerini azaba sürükleyecek büyük bir günahı işlemezlerdi. Çünkü bu tür rüyalar hiçbir zaman yadırganmaz. Mekkeliler Miraç olayını duydukları zaman Resulullah Efendimizin bedeniyle ve uyanıkken meydana gelen bir olaydan bahsettiğini anladılar. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadiste geçtiği üzere Peygamber Aleyhisselam'ın Beytülmaktis'te, diğer rivayetlerde ise semada peygamberlere namaz kıldırması, Cebrail Aleyhisselam'ın ona Burak'ı alıp getirmesi, göklere yükselip sema kapılarının açtırılması istendiği zaman, meleklerin Cebrail'e yanındaki kim diye sorması, onun Muhammed diye cevap vermesi, Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerle karşılaşıp konuşması, peygamberlerin ona hoş geldin demesi, beş vakit namazın farz kılınması meselesinde Hazreti Musa ile konuşması, işte bütün bunlar Miraç'ın uyanıkken ve bedenle meydana geldiğini göstermesi sebebiyle bu olayı duyanlar büyük bir imtihan geçirmişlerdir. Miraç'ın anlatıldığı bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimizin
Cebrail elimi tuttu ve beni semaya çıkardı diye söze başlayıp, Cebrail beni öyle yüksek bir yere çıkardı ki orada kaza ve kaderi yazan kalemin cızırtılarını duymaya başladım buyurması, onun Sidretül Münteha'ya varıp cennete girmesi ve haber verdiği şeyleri orada görmesi de Miracın hem ruh hem de bedenle olduğunu gösterir. Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir: Miraç, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada gördüğü bir şey değil, mübarek gözleriyle gördüğü bir olaydır.

Miraç'ın uyanıkken olduğunun diğer delilleri. Tabi'in alimlerinden Hasan-ı Basri'nin rivayet ettiği Miraç hadisinde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben Hicr'de uyuyordum. Cebrail yanıma gelip topuğuyla bana dokundu. Doğrulup oturdum. Fakat bir şey görmedim. Tekrar uykuya daldım. Peygamber aleyhisselam bunun 3 defa olduğunu belirttikten sonra sözüne şöyle devam etti. Üçüncüsünde Cebrail kolumdan tuttu ve beni Mescid-i Haram'ın kapısına götürdü. Bir de baktım ki orada bir hayvan duruyor. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la olan yolculuklarını anlattı. Peygamber Efendimizin amcasının kızı Ümmü Hani de Miraç olayını şöyle anlatmıştır. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimdeydi. O gece yatsı namazını kılıp bizde uyudu. Sabah namazından biraz önce bizi uyandırdı. O da bizde namazlarımızı kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Ümmü Hani, bildiğin gibi yatsı namazını sizinle beraber Mekke'de kıldım. Sonra Beytülmaktis'e gittim ve orada namaz kıldım. Sonra Beytülmaktis'e gittim ve orada namaz kıldım. Ardından da gördüğün gibi sabah namazını sizinle beraber kıldım. Bu rivayette İsra'nın ruhla değil bedenle olduğunu göstermektedir. Ashab-ı kiramdan Şeddat İbni Evs'in Hazreti Ebu Bekir'den rivayet ettiğine göre Ebu Bekir Miraç gecesi Resul-i Ekrem'e ''Ya Resulallah, dün gece seni aradım fakat her zamanki yerinde bulamadım.'' deyince Allah'ın elçisi ona Cebrail aleyhisselamın kendisini Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü söylemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığım gece Mescid-i Aksa'nın ön tarafında namaz kıldım. Sonra oradaki kayanın altında bulunan mescide girdim. Bir de baktım ki elinde 3 bardak bulunan bir melek orada duruyor. Meleğin elindeki bardaklar süt, şarap ve bal bardaklarıydı. Benzeri bir rivayet Miraç olayının anlatıldığı ilk bahiste şöyle geçmişti. Mescid-i Aksa'ya girip 2 rekat namaz kıldıktan sonra dışarı çıktım. O sırada Cebrail bana birinde şarap, diğerinde süt bulunan 2 bardak getirdi. Ben içinde süt olan bardağı aldım. Bunun üzerine Cebrail bana fıtrata uygun olanı seçtin dedi. Bu açıklamalar Miraç'ın rüya halinde değil uyanıkken meydana geldiğini açıkça göstermekte olup aklen ve şer'an muhal değildir. Bu sebeple de tevile gidilmeden zahirine göre yorumlanır. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Mekke'deyken evimin tavanı yarılıverdi. Cebrail aleyhisselam indi. Göğsümü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı diye Miraç kıssasını anlatmaya başlamış, daha sonra da Cebrail elimden tutup beni semaya çıkardı diye sözüne devam etmiştir. Enes İbni Mali'nin rivayetinde de Peygamber Efendimiz ''Utitu fentalaku bi ila zemzem, feşuriha an sadri'' ''Beni alıp zemzem suyuna getirdiler, göğsümü yardılar'' diye bu olayı anlatmıştır. Beytülmaktis gözlerinin önünde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç dönüşü kendimi Kabe'de Hicr mevkiinde buldum. Mekkeliler bana İsra seyahatinde gördüklerimi soruyorlardı. Hafızamda iyice tutamadığım şeyleri anlatmamı istiyorlardı. Hayatımda hiç olmadığı kadar büyük bir tedirginlik ve üzüntü yaşadım. Derken Allah Teala oradaki engelleri kaldırıp Beytülmaktis'i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak Kureyşlerin sorduğu sorulara cevap verdim. Miraç dönüşünde Resulullah'ın gözünün önüne Beytülmaktis'in getirildiğine ve ona bakarak Mekkelilerin sorularına cevap verdiğine dair Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma'dan böyle bir hadis rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resul-i Ekrem'den Miraç'a dair rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى خَت۪يجَ وَمَا تَحَوَّلَتْ عَنْ جَانِبِهَا Miraç'tan döndükten sonra Hatice'nin yanına girdim. O, yanından ayrıldığım vaziyette uyuyordu. Daha bir yanından diğer yanına dönmemişti.

4. Miraç uykuda oldu diyenlerin tenkidi. Miraç'ın uyku halinde olduğunu ileri sürenler şu ayete dayanırlar: Miraç'ta sana gösterdiğimiz o görüntüleri, rüyayı, insanları sadece sınamak için ortaya koyduk. Ve Allah Teala'nın bu olaydan rüya diye söz ettiğini belirtirler. Miraç'ın rüyada olduğunu iddia edenler bu sözle şunu anlatmak isterler: Görme işi uykuda olmuşsa bunun mastarı rüyadır. Uyanıkken olmuşsa bunun mastarı rü'yettir. Ayette rüya dendiğine göre Miraç rüyada olmuştur. Bunun hep böyle olmadığını Süheyli Er-Ravzul Unuf'ta ispat etmiştir. Esra ve fitne kelimeleri ne ifade eder? Biz de şöyle diyoruz: Ayet-i Kerime'deki bir gece kulunu götüren Allah ifadesi bu iddiayı reddeder. Çünkü uykuda yapılan bu yolculuk için esra, götürdü kelimesi kullanılmaz. Bir de onların delil olarak kullandıkları ayet-i kerimedeki insanları sadece sınamak için ifadesi, miracın uyanıkken gözle görülen bir olay, bedenle yapılan bir seyahat olduğunu gösterir. Ayrıca rüyada görülen bir şey deneme vesilesi yapılamaz. Rüyada olup bitenleri de kimse yalanlamaz. Çünkü herkes rüyasında belli bir zaman diliminde uzak diyarlara seyahat ettiğini görür. Bununla beraber müfessirler, Miraç'ta sana gösterdiğimiz o görüntüleri, rüyayı, insanları sadece sınamak için ortaya koyduk ayetinin tefsirinde farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı bu ayetin Hudeybiye Anlaşması'nın Müslümanların aleyhinde gibi görünen bazı maddeler ihtiva etmesi ve o yıl Mekke'ye girememenin sahabileri üzmesi dolayısıyla indiğini ifade etmiş. Bir kısımda Peygamber aleyhisselamın Bedir gazvesi öncesi gördüğü rüya üzerine indiğini söylemiştir. Hani Allah sana rüyanda o düşmanları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup dağılır ve savaşıp savaşmama konusunda birbirinizle anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah sizi bundan korudu. Şüphesiz o kalplerde olan her şeyi bilir. Ben uykudayken ifadesinin birinci anlamı. Miraç'ın rüyada olduğunu söyleyenlerin ileri sürdüğü delillerden biri de Resul-i Ekrem'in muhtelif hadislerde bu olaydan bahsederken uykudan söz ederek ben uykudayken demesi, uykuyla uyanıklık arasında olduğunu söylemesi ve sonra uyandım ifadesini kullanmasıdır. Bunların hiçbiri Miraç'ın rüyada meydana geldiğini göstermez. Ama yanına Cebrail aleyhisselamın ilk geldiğinde veya Burak'a ilk bindiğinde ve İsra'nın başlangıcında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykuda olması mümkündür. Fakat hiçbir hadiste Miraç olayının başından sonuna kadar Resulullah'ın uyuduğuna dair bir işaret bulunmamaktadır. Miraç'ın uykuda olduğu iddiası Peygamber Efendimizin "Uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım" demesinden çıkarılmaktadır. İnsan çoğu zaman sabahleyin uyandığı için bu ifadedeki "Uyandım, isteykaltü sözü "Sabahleyin baktım ki Mescid-i Haram'dayım" anlamında kullanılmış olabilir. Veya Miraç'tan evine döndükten sonra tekrar uyuyup uyandığını ifade etmiş olabilir. Çünkü Miraç bütün gece devam etmemiş, gecenin bir bölümünde olmuştur. Ben uykudayken ifadesinin ikinci anlamı. Uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım sözünü şöyle anlamak uygun olabilir. Göklerin ve yerin mülk ve saltanatına dair gördüğü harikulade olaylar, kendisini sarıp kuşattığı, Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekleri müşahede etmenin ve Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmenin manevi zevki, onun gönül dünyasına hakim olduğu için ancak Mescid-i Haram'a döndükten sonra kendine gelebilmiştir.

"Ben uykudayken" ifadesinin üçüncü anlamı. Bu konudaki çeşitli rivayetlerin arasını bulmanın ve Miraç sadece ruhla olmuştur diyenleri reddetmenin üçüncü bir izahı şudur. Resul-i Ekrem Efendimizin "Ben Mescid-i Haram'da uyuyordum ve uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım" hadislerinde ifade buyurulan uyuma ve uyanma mecazi bir anlatım değil, gerçek manada uyuma ve uyanma olsa bile bu, kalbi uyanıkken bedeniyle yaptığı bir gece yolculuğu olup uyanıkken yapılmış bir yolculuktan farksızdır. Çünkü peygamberlerin rüyası haktır. Onların gözleri uyusa bile kalpleri uyanıktır. Sufiye şeyhlerinden biri buna benzer bir görüşe sahip olmuş ve maddi şeylerin onu meşgul etmemesi için Miraç sırasında Resulullah'ın gözleri kapalıydı demiştir. Fakat peygamberlere namaz kıldırırken Resul-i Ekrem'in gözlerinin kapalı olması doğru değildir. Anlaşılan Miraç sırasında Peygamber aleyhisselam çeşitli haller ve tecelliler yaşamıştır. Hazreti Ayşe'nin "Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim" sözü, muhaddislere göre senedinin zayıf olması yüzünden sahih değildir. Başkalarının Miraç konusundaki rivayeti, Hazreti Ayşe'nin rivayetinden daha sahihtir. Başkalarının rivayeti derken, "Ben uykudayken" ifadesinin dördüncü anlamı. Miraç'ın uyanıkken olduğunu gösteren dördüncü bir izah tarzı şöyledir. Hadisteki "uyuyordum" ifadesi, "yatağıma uzanmıştım" anlamında kullanılmış olabilir. Nitekim hadis hafızı Abd İbni Hümeyd'in, hadis hafızı Hemmam İbni Yahya el-Avzi'den olan rivayetinin bir kısmında "ben uyurken", bir kısmında "ben uzanmışken" ifadesinin kullanılması da bunu gösterir. Hadis hafızı Hüdbe İbni Halid el-Kaysi'nin, yine Hemmam İbni Yahya el-Avzi'den olan rivayeti de böyledir. Bu rivayetin bir kısmında "ben hatiyimde uyurken", bir kısmında ise "ben hicride uzanmışken" ifadesi geçmektedir. Bir diğer rivayetteki "uykuyla uyanıklık arasındaydım" demesi de onun uyumayıp uzanmış durumda olduğunu gösterir. Çünkü uyuyan kimse genellikle uzanmış durumda olur. Uykudan söz eden hadis hakkında. Bazı alimler Peygamber Efendimizin uyku hali, göğsünün yarılması, Cenab-ı Hakk'a yaklaşması gibi sağlam hadislerde bulunmayan bir takım fazlalıkların, Medineli tabi'in alimi Şerik İbni Ebi Nemir'in Enes İbni Malik'ten rivayet ettiği hadiste yer aldığını, bu hadisinde sika raviler tarafından rivayet edilen hadislere muhalif olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Resul-i Ekrem'in göğsünün yarılmasından bahseden sahih hadisler, bu ameliyatın Peygamber aleyhisselamın küçüklüğünde ve peygamberlikten önce meydana geldiğini ifade etmektedir. Zaten Şerik'in Enes'ten rivayet ettiği bu hadiste peygamberlikten önce ifadesi bulunmaktadır. Miraç'ın peygamberlikten sonra olduğu konusunda alimlerin ittifakı vardır. Bütün bunlar Şerik tarafından Enes İbni Malik'ten rivayet edilen ve içinde bir takım fazlalıklar bulunan hadisin zayıf olduğunu göstermektedir. Esasen Enes de birçok tarikten gelen rivayetlerinde Miraç hadislerini bizzat Resul-i Ekrem'den duymadığını söylemiş, hatta bir defasında Malik İbni Sasa'dan duyduğunu belirtmiş, Sahih-i Müslim'deki rivayette herhalde Malik İbni Sasa'dan diye şüpheli bir ifade kullanmış, bir defasında da Ebu Zer el-Gıfari'den rivayet ettiğini söylemiştir. Hazreti Ayşe'nin rivayeti hakkında. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrılmadığını söylemesine gelince, o bizzat yaşadığı bir olaydan söz etmemiştir. Çünkü Hazreti Ayşe Miraç olayı meydana geldiğinde henüz Resul-i Ekrem'le evlenmemişti. Üstelik o sıralarda henüz duyduğunu aklında tutacak yaşta da değildi. Miraç olayının meydana geldiği zaman konusundaki farklı görüşleri dikkate alırsak, belki de o sırada henüz doğmamıştı. Çünkü Miraç, İbn-i Şihab ez-Zühri ve onun görüşüne taraftar olanlara göre, peygamberlikten 1,5 yıl sonra, Mekke'de meydana gelmiştir. Hazreti Ayşe ise hicret sırasında 8 yaşlarındaydı. Miraç'ın hicretten 5 yıl önce meydana geldiğini söyleyenler olduğu gibi, hicretten 1 yıl önce meydana geldiğini söyleyenler de bulunmaktadır. Fakat en doğrusu hicretten 5 yıl önce olduğudur. Bunun delillerini sıralamak sözü uzatır.
zaten konumuz da bu değildir. Hazreti Ayşe Miraç hadisesinde Resul-i Ekrem'in yanında bulunmadığına göre Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim sözünü bir başka sahabeden duyduğu rivayete dayandırdığı ortadadır. Bu durumda Hazreti Ayşe'nin rivayeti bir başkasının rivayetine tercih edilemez. Ümmü Hani ve başkalarının rivayetlerinde açıkça görüldüğü üzere başkası da Hazreti Ayşe'nin söylediğinin aksini söylemektedir. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim sözü muhaddislere göre senedinin zayıf olması yüzünden sahih değildir. Başkalarının Miraç konusundaki rivayeti Hazreti Ayşe'nin rivayetinden daha sahihtir. Başkalarının rivayeti derken Ümmü Hani ve Hazreti Hatice'nin rivayetlerini değil, daha başka sahabilerin rivayetlerini kastediyoruz. Çünkü Ümmü Hani ve Hazreti Hatice'nin rivayetleri sahih hadis kitaplarında geçmemektedir. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim rivayetini de kastetmiyoruz. Zira Miraç meydana geldiğinde Peygamber Efendimiz onunla evlenmemişti. Onların evlenmesi Medine'de oldu. Yukarıdan beri zikredilen bütün bu rivayetler Hazreti Ayşe'den nakledilen bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim şeklindeki rivayetin zayıf olduğunu gösterir. Esasen yine Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir başka sahih hadiste bu hadisin zayıf olduğunu ortaya koyar. O hadiste Hazreti Ayşe Miraç'ın bedenli olduğunu söylemiş fakat Resulullah'ın Rabbini baş gözüyle değil kalp gözüyle gördüğünü ifade etmiştir. Eğer Hazreti Ayşe Miraç'ın bedenle değil de rüyada olduğunu kabul etseydi, Peygamber Aleyhisselam'ın Allah Teala'yı baş gözüyle gördüğünü reddetmezdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı rüyada baş gözüyle görmekte hiçbir sakınca yoktur ve buna kimse itiraz etmez. Şayet gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ayetine bakarak Cenab-ı Hakk'ın görülmesinin gözle değil kalple olduğu anlaşılıyor, bu da Miraç'ın uyanıkken değil uykuda olduğunu gösterir denirse buna cevabımız şöyledir. Allah Teala göz ne şaştı ne haddinden aştı ayetinde görme işinin gözle olduğunu belirtmektedir. Müfessirler gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ayetini açıklarken şöyle demişlerdir. Kalp gözün görmediğini ileri sürmemekte tam aksine ayan beyan gördüğünü dile getirmektedir. Bunu şöyle de ifade edenler olmuştur. Resulullah'ın gördüğü şeyi kalbi inkar etmemiş, bilakis gördüğünü söylemiştir.

5. Resul-i Ekrem'in Rabbini görmesi. Peygamber Efendimizin Miraç'ta aziz ve celil olan Rabbini görmesi konusunda sahabe ve tabi'in alimleri ihtilaf etmiş, Ayşe radıyallahu anha da böyle bir şeyin olmadığını söylemiştir. Hazreti Ayşe'ye göre gözüyle görmedi. Tabi'in alimlerinden Mesruk İbni Ecda şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye, "Ey müminlerin annesi, Muhammed aleyhisselam Miraç'ta Rabbini gördü mü?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi. "Söylediğin sözden dolayı tüylerim ürperdi. Sana üç şeyi kim söylerse hata etmiş olur. Sana elbette Muhammed Rabbini görmüştür diyen kimse kesinlikle hata etmiş olur." Bu sözün ardından şu ayeti okudu. "Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayan ve her şeyden haberdar olan odur." Mesruk, Hazreti Ayşe'nin sözünün tamamını söylemiştir. Sahih-i Müslim'deki bu rivayet daha kapsamlı olup şöyledir. Mesruk anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin yanında bir yere yaslanarak oturuyordum. Bana, "Ebu Ayşe, şu üç şeyden birini kim söylerse Allah'a büyük iftira etmiş olur," dedi. Ben, "Onlar nedir?" diye sorduğumda şu cevabı verdi. "Muhammed Rabbini görmüştür diyen kimse Allah'a büyük iftira etmiş olur." Mesruk sözüne devamla şöyle dedi. "Ben duvara yaslanıyordum, hemen doğruldum ve "Ey müminlerin annesi," dedim. "Yavaş yavaş söyle, acele etme. Allah Teala andolsun ki peygamber o elçiyi apaçık ufukta gördü, buyurmuyor mu? Bir başka ayette andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü, buyurmuyor mu?" Bunun üzerine Hazreti Ayşe şöyle dedi. "Bu ümmetten bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk soran benim. O bana şöyle buyurdu. Ayet-i kerimede onu gördü şeklinde sözü edilen Cebrail'dir. Ben onu ayetlerde zikredilen bu iki yerin dışında asıl şekliyle görmedim. Semadan inerken muazzam vücuduyla onun gökten yere varıncaya kadar her yeri kapladığını gördüm." Ve Hazreti Ayşe sözüne şöyle devam etti. "Sonra sen Allah Teala'nın 'Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayan ve her şeyden haberdar olan odur.' buyurduğunu duymadın mı? Yine Allah Teala'nın 'Allah'ın bir beşerle konuşması ancak vahiy ile veya perde gerisinden olur. Yahut ona bir elçi gönderir de onun izniyle onun dilediği şeyi elçi ona vahyeder. Şüphesiz ki o pek yücedir ve sonsuz hikmet sahibidir.' buyurduğunu duymadın mı?" Hazreti Ayşe sözüne şöyle devam etti. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından bir şeyi insanlara duyurmayıp gizlediğini ileri süren kimse Allah'a büyük iftira etmiş olur. Halbuki Allah Teala şöyle buyurmuştur. 'Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun.'" Hazreti Ayşe daha sonra da şunu söyledi. "Resul-i Ekrem'in ileride olacak bir şeyi haber verdiğini ileri süren kimse de Allah'a büyük iftira etmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. 'De ki, Allah'tan başka ne göklerde ne de yerde hiç kimse gaybı bilmez. Allah Teala'nın görülmesi konusunda, muhaddis ve alimlerin bir kısmı Ayşe radıyallahu anha'nın bu görüşünü benimsemiş olup, Abdullah İbni Mesud'un da bu kanaatte olduğu bilinmektedir. Bu görüşün bir benzeri Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ve o Resul-i Ekrem'in Cebrail'i gördüğünü söylemiştir. Gerçi Ebu Hureyre'nin bu görüşün aksini benimsediği de rivayet edilmiştir. Muhaddis, fakih ve kelam alimlerinden bir kısmı
Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı gördüğü iddiasına karşı çıkmış ve onun dünyada görülmesinin mümkün olmayacağını söylemiştir. İbni Abbas'a göre gözüyle gördü. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o, Peygamber aleyhisselamın Allah Teala'yı gözleriyle gördüğünü söylemiştir. Miraç'ta sana gösterdiğimiz o görüntüleri, insanları sadece sınamak için ortaya koyduk ayetini tefsir ederken, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Bu ayette sözü edilen, Mescid-i Haram'a gittiği İsra gecesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uykuda değil, uyanıkken gösterilen şeydir. Tabi'in alimlerinden Ata bin Ebi Rabbah'ın Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre ise İbni Abbas, Resul-i Ekrem

ayetlerini okuduktan sonra onu kalbiyle iki defa gördü demiştir. Siyer ve Megazi alimi İbn İshak'ın haber verdiğine göre Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya bir adam göndererek "Muhammed Rabbini gördü mü?" diye sordu. O da "Evet" diye cevap verdi. Abdullah İbn Abbas'tan gelen meşhur görüş Resul-i Ekrem'in Allah Teala'yı gözleriyle gördüğü yönündedir. Bu görüş ondan çeşitli senetlerle gelmiş ve buna ilaveten şöyle demiştir: Allah Teala peygamberler arasından Musa'ya kendisiyle doğrudan konuşma, İbrahim'e onu kendine dost edinme, Muhammed'e ise kendisini görme özelliğini bağışlamıştır. İbn Abbas'ın bu konudaki delili şu ayetlerdir: Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Onun gördüğü şey hakkında şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Şafii fakihi Maverdi şöyle demiştir: Söylendiğine göre Allah Teala kendisiyle konuşma ve cemalini görme imkanını Hazreti Musa ile Resul-i Ekrem Efendimiz arasında taksim etmiştir. Muhammed Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı iki defa görmüş, Hazreti Musa da onunla iki defa konuşmuştur. Ali Yülkari'nin söylediğine göre bu konuşmanın birincisi Hazreti Musa'nın Firavun'un yanına gönderildiği zaman, diğeri de Firavun'un denizde boğulmasının ardından tura çıktığı zaman olmuştur. Fakih, muhaddis ve müfessir Ebu'l-Feth Er-Razi ile tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys Es-Semerkandi, Maverdi'nin bu cümlesini Kabul Ahbar'ın sözü olarak nakletmişlerdir. Tabi'in alimlerinden Abdullah İbni Haris şöyle demiştir: Abdullah İbni Abbas'la tabi'in alimlerinden Kabul Ahbar bir araya geldiklerinde Abdullah İbni Abbas, "Biz Haşim oğulları Muhammed'in Rabbini iki defa gördüğünü söyleriz" deyince Kabul Ahbar öyle bir tekbir getirdi ki sesi dağlarda yankılandı. Sonra da şunları söyledi: Allah Teala cemalinin görülmesini ve konuşmasını Resul-i Ekrem'le Hazreti Musa arasında taksim etmiştir. Musa onunla konuşmuş, Muhammed Aleyhisselam da onu kalbiyle görmüştür. Bu rivayet Sünen-i Tirmizi'de şöyledir: Abdullah İbni Abbas Arafat'ta Kabul Ahbar'la karşılaştı ve ona bir şey sordu. Bunun üzerine Kabul Ahbar öyle bir tekbir getirdi ki dağlar yankılandı. İbni Abbas, "Biz Haşim oğulları değil miyiz?" dedi. Bunun üzerine Ka'b şöyle dedi: Allah Teala cemalinin görülmesini ve kendisiyle konuşulmasını Muhammed'le Musa arasında taksim etmiştir. Musa onunla iki defa konuşmuştur. Bu rivayetin devamında bu konunun baş tarafında zikredilen Hazreti Ayşe hadisinin benzeri bir rivayet bulunmaktadır. Gördü diyenler. Tabi'in alimlerinden Şerik İbni Ebi Nemir'in rivayetine göre Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, "Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı" ayetini tefsir ederken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Rabbini gördü" demiştir. Tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys es-Semerkandi, her ikisi de tabi'in alimlerinden olan Muhammed İbni Ka'b el-Kurazi ve Rebi İbni Enes'in şöyle dediklerini rivayet etmiştir: Ashab-ı kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme "Rabbini gördün mü?" diye sormuş. O da "Onu kalbimle gördüm, gözlerimle görmedim" cevabını vermiştir. Tabi'in alimlerinden Malik İbni Yuhamir'in arkadaşı Muaz İbni Cebel'den, onun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Allah'ın elçisi "Rabbimi gördüm" buyurmuş. Ardından çok büyük bir söz söylemiş ve Allah Teala'nın "Ey Muhammed, Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor?" buyurduğunu belirterek aralarında geçeni anlatmıştır. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisin tamamı şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti her zaman

Sankinden oldukça geç bir saatte yanımıza geldi. Neredeyse güneş doğacaktı. Sabah namazını her zaman yaptığının aksine kısa sureler okuyarak kıldırdı. Selam verince bize yüksek sesle "Olduğunuz yerde kalın," buyurdu. Sonra yüzünü bize döndü ve şöyle buyurdu: "Şimdi size sabah namazını kıldırmak için yanınıza neden geç geldiğimi anlatacağım. Geceliğin namaz kılmak için kalktım. Abdest aldım. Allah Teala'nın takdir buyurduğu kadar namaz kıldım. Namazda uyuklamaya başladım. Derken uykum ağırlaştı. Bir de baktım ki yüceler yücesi Rabbim en güzel haliyle karşımda duruyor. Bana "Muhammed" diye hitap etti. "Buyur Rabbim," dedim. "Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor?" buyurdu. "Bilmiyorum Rabbim," dedim. Bu soruyu 3 defa sordu. Birden avucunu iki omuzumun arasına koydu. Parmaklarının serinliğini göğsümde hissettim. O anda her şey gözümün önünde belirdi ve her şeyi bildim. Allah Teala tekrar "Muhammed" diye seslendi. "Emret Rabbim," dedim. "Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler birbirine ne sorup duruyor?" buyurdu. Ben de "Onlar günahları örtüp kapatan şeyler, kefaretler hakkında konuşuyorlar," dedim. "Onlar nedir?" buyurdu. Ben de "Günahları örtüp kapatan şeyler, iyilik yapmak üzere bir yerlere yürüyüp gitmek." Abdullah İbni Abbas'ın rivayetinde cemaatlere yaya olarak gitmek şeklindedir. Namaz kıldıktan sonra mescitlerde oturmak, soğuk havaya rağmen güzelce abdest almaktır, dedim. Başka ne hakkında konuşuyorlar, diye sordu. Ben de yemek yedirmek, tatlı söz söylemek, insanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılmak hakkında konuşuyorlar, dedim. Bana "Benden ne dilersen dile," buyurdu. Ben de dedim ki "Allah'ım, senden hayırlar yapmayı, kötü şeyleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, beni bağışlayıp bana merhamet etmeni, içinde yaşadığım toplumun fitneye düşmesini istediğin zaman fitneye düşmeden canımı almanı, seni sevmeyi veya senin beni sevmeni, seni seveni sevmeyi, beni sana yaklaştıracak amelleri sevmeyi nasip etmeni niyaz ederim." Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bu rüya hak ve gerçektir. Size söylediğim bu sözleri aynen öğrenip ezberleyin." Yemenli muhaddis Abdurrezzak İbni Hemmam Es-San'ani, Hasan-ı Basri'nin "Elbette Muhammed aleyhisselam Rabbini görmüştür" diye yemin ettiğini rivayet etmiştir. Hadis hafızı Ebu Ömer Et-Talemenki, müfessir tabi'i İkrime El-Berberi'nin de "Muhammed aleyhisselam Rabbini görmüştür" diye yemin ettiğini söylemiştir. Bazı kelam alimleri Abdullah İbni Mes'ud'un da "Muhammed aleyhisselamın Rabbini gözleriyle gördüğü kanaatinde olduğunu" söylemişlerdir. Siyer ve Megazi alimi Muhammed İbni İshak'ın haber verdiğine göre Emevi halifesi Mervan Ebu Hureyre radıyallahu anha "Muhammed aleyhisselam Rabbini gördü mü?" diye sormuş, o da "Evet" demiştir.

Değerli dinleyiciler, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

أشهد أن

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM 103.2.
12: En güzel ezgi

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, Ceddi'nin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

ve şahitlik etmişti zaman. Korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
13: www.özelfm.net özelfm.net.
14: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetü lilmuttakîn. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Huneyn'e giden İslam ordusu içinde yeni iman eden Müslümanların varlığından bahsetmiştik. Onlar imanın hakikatini bilmediklerinden, imanın ne bozar onun farkında olmadıkları için şirk ehlinin yapmış oldukları, inanarak yapmış oldukları bir mesele üzerinde durmuşlar ve onlar gibi yapmayı tasarlamışlar idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu eğitimsiz, bu bilgisiz kişilerden dolayı elbette ki rahatsız olmuştur. Ama onlar bilmediğinden böyle bir şey talep ettiklerinden dolayı kendilerine kızmamış, kendilerini paylamamış, eğitime tabi tutmuştu. Musa aleyhisselamın kavminin de bu şekilde bir cehaleti ortaya koyduğunu Allah'ın bildirdiği ayet-i kerimelerden hareketle kendilerine örnek göstermişti. Musa aleyhisselam Kızıldeniz'i geçtikten sonra bunca mucizeleri gören yanındaki bulunan ümmetinden bazı kişiler sağlık selamet diyarına çıktıklarında puta tapanları gördüler. İnsanlar putların karşısında bel büküyor, eğiliyor, saygı gösteriyor, tazimde bulunuyorlar. Onlar da ya Musa bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap, bir ilah göster. Cehaletinden hareketle bunu teklif ediyorlardı. Musa aleyhisselam da onları cahillikle suslamıştı ve kesinlikle böyle bir şeyin olamayacağını, bunun İslam'a aykırı olduğunu kendilerine haber vermişti. İnsanlara dikkat edelim. Günümüzde de aynı şeyler gündeme gelmektedir. İslam'ı anlatıyorsunuz bir İslam davetçisi olarak. İmanı anlatıyorsunuz. Ve İslam'ın gereği, imanın gereği olan şeyleri gündeme getirdiğinizde cahiliye düzenlerinin kurum ve kuruluşları gibi şeyler isteniyor sizden. Bunlar olmadıkça mümkün değildir deyiveriyorlar insanlar. Ve elbette ki talep ettikleri şeyler ya şirktir ya küfürdür. Ama bunlar bilmedikleri için zat-ı envatı isteyenlerin bilgisizliği gibi bir bilgisizlik içinde bulunduklarından dolayı kendilerinin eğitilmesi lazım. Siz böyle bir şey talep ediyorsunuz ama bu talep ettiğiniz imana aykırı, bu talep ettiğiniz İslam'a aykırı deyip sabırla delilleriyle ispat edilmesi lazım. Onlara izah etmek gerekti ki akıllarının erdirilmiş olsun. İfade etmiştik ya, bu insanlar elbette ki Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini kullanabilecek imkana sahiptirler. Zekidirler, anlayabilecek kabiliyetleri var. Çünkü daha önce de ifade ettik, kendilerine şirk anlatıldı, küfür anlatıldı, bid'a ve hurafe din diye yutturuldu, salim fıtrata aykırı olduğu halde eğitim yoluyla, telkin yoluyla insanlar bunu aldılar, öğrendiler ve kabul ettiler. O halde şirk ve küfür cephesi nasıl ki insanların İslam'dan olan fıtratlarını bozmak için eğitime tabi tuttu, onları eğitti, onlara bu şekilde bir tavır ile ortaya birçok küfür ve şirk kültürünü koydu ve kabul ettirdi. Müslümanlar da sabırla insanları imana, İslam'a, hakikate

göndermiştir. Hadisimiz Sahih Buhari Kitab-ı Tevhid Bab 20 Hadis 44. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitab-ı Tevbe Bab 6 Hadis 35'te yer almıştır. Ayrıca İmam Müslim'in rivayetinde şu ziyade var: bundan dolayı kitabı indirmiş ve peygamberler göndermiştir. Rabbimiz Azze ve Celle insan kullarını tevhid üzere, iman üzere, İslam üzere eğitirken onları İslam'a davet edici, kendilerine eğer gerçekten iman eder de salih amel işleyecek oldukları takdirde müjde ile, Allah'a isyan ettikleri takdirde ise azap ile onları müjdeleyici ve inzar edici peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allah Azze ve Celle hücceti, yani delili çok seviyor. Ki iman edenler de delille iman etsinler, inkar edenler de bir delil üzere inkar etsinler ve dolayısıyla iman edenler cennette, inkar edenler ise azapta olsunlar. Ama bir delil üzere iman edip bir delil üzere inkar gündeme gelsin. Delil üzere iman gündeme geliyor. Tahkiki bir imanın ilkelerini Rabbimiz beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi ki bize bunları izah etsin. Ve müminler delil ile, hüccet ile iman ederler. Ayrıca bu hüccetleri red edenler ise hücceti inkar ettiklerinden dolayı mesuldurlar. Yarın ya Rabbi sen bizi uyarmadın, sen bize bir hidayet rehberi göndermedin, biz bundan gafildik, bunu bilmiyorduk, bunu duymadık, dolayısıyla bize niçin azap edesin ki diye herhangi bir delil, hüccet, özür öne sürmeye imkanları olmasın. Ve Rabbimiz peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi, bunların hepsini delillendirdi. İnsanların anlayacağı şekilde kendilerine beyan etti. Çünkü insanları yaratan Rabbimiz Azze ve Celle, onlardaki anlayışı, kavrayışı bahşeden, yaratan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir. Onların anlayacağı şekliyle kendilerine ayet-i kerimelerini inzal buyurdu. Resulünün diline, onların anlayacağı fıtratlarına uygun müjdeyi ve korkuyu bahşeyledi. Bundan dolayı müminler iman konusunu beyan ederken, imanın korunmasını gündeme getirirken hüccetlerle, delillerle izah etmeleri lazım. Elbette ki kolay bir mesele değildir, ama cennet de kolay kazanılacak ebedi bir saadet yurdu değildir. Kolay kazanılacak değildir, ebedi bir saadet yurdudur. Cümle yanlış anlaşılmasın. Cennet ebeden bir saadet yurdudur, ama kolay kazanılacak bir yerde değildir. Cennet kolay değil, cehennem boşa yaratılmamıştır. Hepsinin bir bedeli var. Dolayısıyla müminler çok sabırlı olmalıdırlar. Daha önce de gündeme geldiği gibi. İnsanlara giderken aynen Kur'an-ı Kerim'deki hüccetler nasıl gündeme gelmiş ise ve insanların aklı ölçüsünce, anlayış, kavrayış ölçüsünce kendilerine hitap olunması lazım. Şehirliyle konuşurken şehirliye göre, köylüyle konuşurken köylüye göre. İşçiyle konuşulurken onun seviyesine göre. İşverenlerle konuşurken onların seviyesine göre. Birisinin seviyesi yüksek, birisininki aşağı manasında değildir elbette bu. Çünkü işveren, işçinin birçok mesleki
hünerlerinden bir haber.

0: O sadece çıkan malın pazarlanması, o iş yerinin ayakta durabilmesi için çaba gösterir. Onun bütün aklı fikri alışveriştedir. Mesela bir fabrika müdürü veya bu konuda yetkili olanlar işçinin hünerinden bir haber olabilirler. Tabii aynı zamanda bilebilirler de. İşçi de onların yükünden bir haberdir. O ancak sabah 8'de işine gelir, 8 saat veya 10 saat çalışır, paydos eder, evine gider. Diğerinin alışından verişinden habersizdir. Yani bu işçi işveren meselesi gündeme geldiğinde birinin çok seviyeli, birinin haşa seviyesiz, hayır, bu değil. Tahsil görmüş olan insanların seviyesiyle tahsil görmemiş insanların seviyesi arasında fark vardır. Bu yücelik aşağılık değil, anlayış farkı olabilir. Onlara hitap ederken kendilerinin meslekleriyle hitap etmek, ona göre örnekleri vermek. Dolayısıyla insanlara hitap şekli yine Kur'an'dan, yine sünnet-i seniyeden gündeme gelerek, onlardan hareket ederek Allah ve Resulünün beyanlarını insanlara ulaştırmak lazım. Tabii bu konuda müminlerin gerek akide konusunda gerek amel konusunda tavizsiz davranmaları gerekli. Tavizsiz olmak katı olmak demek değildir kardeşler. Bazen tavizsizlik katılık gibi anlaşılıyor. Hayır. Bir konunun anlatılma şekli sadece bir şekil değildir. Birçok şekil, birçok yönlerden o konu izah edilebilinir. Örneklere bininir. Muhatabın seviyesine göre çeşitli güzel örnekler gündeme gelebilir. Mesela köye gittiğimiz vakit köylü olan insanları İslam'a davet ve İslam'ın tebliği, onlar muhatap edinilerek gündeme geldiğinde herhalde kimyadan, fizikten, biyolojiden bahsedilici değildir. Matematikten, aritmetikten, geometriden, üçgenlerden, dörtgenlerden, şu kadar bilinmezli denklemlerden bahsedilici değildir. Bahsettiğim vakit köylü sanki sen yabancı bir dille konuşursun gibi algılar. Köylüye hitap ederken onun kültürüne, onun seviyesine, onun durumuna göre örnekler verilerek hitap edilir. Bir mühendisle konuşulduğunda onun mesleğiyle ilgili tevhidi konuları örneklendirilmek gerekli. Ya da diğer iş kollarındaki insanlar seviyelerini iyi tespit etmek lazım. Ama mutlaka iman konusunda, akide konusunda ciddi bir eğitim verilmelidir. İnsanlar kendilerini Müslüman kabul ediyorlar, fakat gerek inanç bakımından, gerek amel bakımından kendilerine müracaat edildiğinde, konuşulduğunda, hani kişi dilinin altında gizlidir meseleler gündeme geldiğinde, bir de bakıyorsunuz ki felaket bir anlayış ortada. Çok zor bir mesele gündemde. O halde nasıl olsa bunlar iman etmişlerdir kardeşim, bunlarla ne uğraşıp duruyorsunuz? İman etmemiş olan kitlelere iman anlatılırken, iman ettiğini beyan eden kitlelere de imanlarının nasıl korunacağını, şöyle şöyle hareketler veya şöyle şöyle fikirler, sözler, düşünceler olan imanı yok ettiğinin hakikati kendilerine izah edilmesi lazım. İfade ettik daha önceki sohbetlerimizde ki İslam önce veya imani meseleler önce kendilerini İslam'a nispet eden kitleler arasında yayılmalı. Onlar hedef edinilmelidir. Eğer bu kitleler gerçekten de imanı kavrasalar, İslam'ın gereğini gündeme getirseler, İslam topraklarındaki tağutu sömürüler, yok olacak ve İslam tekrar dünya egemenliğine sahip olacaktır. Ha, Müslüman kitlere bakıyoruz, kendilerini sömürenler, sömürü sistemlerini destekler mahiyetiyle meseleyi gündeme getiriyorlar. Aslında reddetmeleri gerektiği olan şeyleri kabullenerek hayatı idame ettiriyorlar. Ve egemen tağuti güçlerin en büyük destekleyici kitlesi ben Müslümanım diyenlerdir. Hele hele zaman zaman önlerini açıyorlar tağuti egemenler. Onları da ve onlardan bazılarını belli yerlere getiriyorlar. Ama kendi küfür ve şirk hükümleriyle hükmettirmek kaydıyla yıllardan beridir ezdikleri, hiçe saydıkları, hiç önem vermediklerine güya biraz önem veriyorlar, önemsiyorlar, belli bir yerlere getiriyorlar, onlara değer veriyor gibi yapıyorlar ve bir bakıyorsunuz ki onlara karşı tamamen dolmuş olan barajlar boşaltılıveriyor, deşarj ediyorlar, meşhur tabiriyle toplumsal havayı alıyorlar. Ve o zaman da onlara karşı kitlelerin patlamasını engelliyorlar. Görmüyor musunuz? Yönetici kesim sizdendir diyorlar. Diğerinden canım bizim oğlandır bunlar, bizimkilerdir bunlar. Birileri de kalkıyor diyor ki bak dikkat edin, sizinkiler dediğiniz kitle onlarınkilerle yönetiyorlar. Hüküm onların, iş yapan sizinkiler. Bir meyhaneyi idare eden eli abdestli hoca veya hacı ya şeyh ya mürşit olmasıyla o meyhaneyi idare eden, yöneten bir serhoş olması arasında ne fark var? Yönettikleri meyhanedir. Yönettikleri Allah'ın haram kıldıklarıdır, yasakladıklarıdır. Biri eli abdesti yapıyor bu haram olan, bu yasak olmuş Allah'ın çiğnenmiş sınırlarını, eli abdesti yapıyor bu işi, bir başkası ise cenabet yapıyor bu işi. Eli abdesti birilerine bu işi yaptırıyorlar ki Müslümanlara veya ben Müslümanım diyen kitlelere meyhaneyi kabul ettirsinler. Ya bu meyhanedir, bu haram kılınmıştır, Allah bunu haram etmiştir. Resulullah sellem 10 yönüyle içkiye haram olan içkiye lanet edilmiştir demiştir diye birileri kendilerini uyarmaya çalışınca aldıkları cevap, ya ne de olsa bizimkiler yönetiyorlar, biraz sabret bakalım. Dikkat ediyoruz, iman konusundaki zaafiyet amel konusundaki perişanlığı ortaya çıkarıyor. Ve Allah Azze ve Celle Resul gönderiyor, kitap gönderiyor, insan kullarını hüccetlerle uyandırıyor, uyarıyor. Alimler peygamberlerin varisleridirler ve her mümin, tahkiki iman sahibi, hakiki iman sahibi her mümin, salih amel sahibi olan her muvahhid mümin alimdir. Çünkü imanla ilgili ilmi öğrenmiş, amelle ilgili ilmi öğrenmiş. Dolayısıyla imanla amel konusunda alim bir şahsiyettir. Zaten iman ve takva bir araya gelmek ile alim sıfatı ortaya çıkar. Rabbimiz Azze ve Celle ayet kelimesinde buyurduğu üzere kulları arasında Allah'tan en çok korkan alimlerdirler. En çok ittika edenler alimlerdirler. Alimler müttaki olan şahsiyetlerdirler. Yoksa sadece bilgi yüklü olan insanlar değildir alim olan insanlar. Malumat sahibi insanlar alim insanlar değildirler. Eğer öyle olmuş olsa bütün bilgisayarlar alim olur. Çünkü bilgisayarlara baktığımızda, internete müracaat olunduğunda ya da CD'lere, VCD'lere el uzandığında ne bilgiler ne malumatlara ulaşılmıyor ki. Dünyayı dolaşıyorsun, dünya kütüphanelerini dolaşıyorsunuz. Ve kütüphaneler, sanal kütüphaneler elinizin altındadır. Sayfa sayfa kitapları çeviriyorsunuz. Hatta satır satır ekranda rahatça okuyabiliyorsunuz. Eğer sadece bilgiden dolayı, bilmişlikten dolayı buna imanı eklemeden, buna salih ameli eklemeden, iman ve takva gündeme gelmeden sadece bilgi ile kişi alim olmuş olsa bütün bilgisayarlar, kompütürler alim olmaları lazımdı. Rabbimiz Azze ve Celle'nin hüccetlerini muvahhid müminler iman ve takva ile gündeme getirmelidirler. İşte Rabbimiz Azze ve Celle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Allah'tan daha çok hücceti seven hiçbir kimse yoktur. İşte bundan dolayıdır ki Allah birçok mübeşşirler ve münzirler göndermiş. Yani bundan dolayı kitabı indirmiş ve peygamberler göndermiştir. İbrahim suresinin 4. ayeti. Tertip sırasına göre 14. suredir hayat kitabımızda İbrahim suresi. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdular. Biz hiçbir Resulü kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın. O halde insanlara imanı, takvayı, İslam'ı anlatırken, imanın ilkelerini izah ederken, var olduklarını, var olduğunu beyan ettikleri imanlarını korumaya onları davet ederken, bizzat onların seviyelerine göre hareket edip onların lisanıyla, diliyle konuşmak lazım. Hangi bölgede isek, hangi kavim muhatabımız ise mutlaka onların lisanlarıyla konuşmak gerek. Seviyelerine göre hitap etmek gerek. Onların diliyle konuşmak, hem konuştukları dil, anladıkları diliyle konuşmak, hem de seviyelerine göre hitap etmek de gerçekleşir ki Rabbimiz her kavme onların diliyle bir Resul göndermiştir. En son Resul, en son Nebi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ki onun da vekilleri, varisleri onun izinde giden muvahhid müminlerdir. O halde muvahhid müminler dünyanın neresinde olursa olsun, şehirlisinden köylüsüne, kadınından erkeğine, yedisinden yetmişine insanlara muhataptırlar. Onlara imanı anlatacaklar, İslam'ı anlatacaklar, takvayı anlatacaklar, ibadi meseleleri anlatacaklar, amelleri gündeme getirecekler ama onların diliyle konuşacaklar. Onların seviyelerine göre kendilerine hitap edecekler. Nahl suresinin 43 ve 44. ayetleri ki tertip sırasına göre hayat kitabımız, hayat dosturumuz Kur'an-ı Kerim'de 16. suresidir Nahl suresi. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdular. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamberler göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bilmiyorsanız bilenlere sual edin. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri yani Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler. Sana da kitabı gönderdik ki insanlara indirilmiş olanı açıklayasın ve onlar da senin onlara açıklamandan sonra iyice düşünsünler ki hidayet bulsunlar. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki nebiler ve rasuller, Allah'ın salat ve selamı cümlesinin üzerine olsun, Allah'ın kendilerine vahyettiği kitabı hayatta uygulama şekliyle, Allah'ın muradı üzere hayatta uygulamak ile örnek teşkil ediyorlar. İnsanlara izah ediyorlar, insanlara anlatıyorlar. Eğer insanlar sadece okunan, kendilerine ulaştırılan, beyan edilen ayetleri Allah'ın muradı üzere anlamış ve uygulamış olsalar idi, peygamberin onlara örnek olmasına ihtiyaç yoktu. O zaman nebiler ve rasuller birer postacı oluverirlerdi. Allah onları vazifeli kılardı, kitabı kendilerine verdikten sonra onlar da gelir, ey insanlar, Rabbiniz Allah size bu mektubu, bu mesajı, bu kitabı gönderdi, alın okuyun, anladığınız şekilde de siz bunu uygulayın derlerdi. Ama onlar böyle demediler, böyle değillerdi. Onlar kitabın birinci muhataplarıydılar. Allah hükümlerinde neyi murat ediyorsa, kullarından hangi ibadeti, yani hangi kulluğu istiyorsam, bizzat ilk muhatap olan Resul veya Nebi onu işte bu şekilde yapacaksınız diye Rabbinin rızası üzere, muradı üzere o ibadeti gündeme getirdi ve örnek oldu. Onun için Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bizim için örnek etmiştir. Nahl suresinde bütün peygamberlerin vazifeleri beyan edilmiş. Onlar tağuta kulluk etmekten vazgeçip sadece Allah'a kulluk edin, bunu insanlara göstermek için, bunu insanlara anlatmak için, hidayetine vesile olmak için Rabbimiz tarafından gönderildiği, Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde usvetul hasene olduğu, en güzel hayat örneği olduğu ve ayrıca diğer ayet kelimelerinde mutlaka onlara, yani nebilere ve rasullere itaat olunması emrolunmuştur. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ki insanlık alemi için en son rasul, en son nebidir, mutlaka ona itaat olunması Rabbimiz Allah tarafından kullarına emrolunmuştur. Dolayısıyla bir kişi veya kişiler yalnız ve yalnız Kur'an diye tutturacak olurlarsa ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, yani kâli, fiili ve takriri sünnetini bir tarafa bırakacak olurlarsa ve böylelikle kendilerini Müslüman olduklarını kabul edecek olsalar, Kur'an'daki İslam meselesi diye bir şeyler tutturacak olsalar, o insanlar mutlaka sapanlardan olurlar ve oldular da. Çünkü Kur'an 23 yıl boyunca ayet ayet, süre süre inzal olundu. Onun ilk muhatabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın muradı üzere ayet-i kerimeyi anladı, ayetin gereğini hayata tatbik etti, kendi hayatında bunu örnek olarak gösterdi. İman eden diğer müminlerin de aynı şekilde olmasına vesile oldu ve İslam'ı kitabıyla, sünnetiyle bize miras bıraktı. Reddi miras yapanlar mutlaka sapanlardandırlar. Kur'an okuruz, hatta Kur'an'da değil, mealini okuruz, yani onu Türkçeleştirmeye çalışan kişi o ayetten ne anlamışsa, Arapçasının kuvvetli oluşu, mükemmel oluşu ya da Türkçesi veya İngilizcesi, Farsçası, Fransızcası, Kürtçesi, Peştoncası, Loricesi, neyse hangi dünyanın diliyse Arapçanın haricindeki, Kur'an Arapça inzal olmuştur. O dili mükemmel şekilde bilmesi, Arapçayı mükemmel şekilde bilmesi ve en kısa, en özlü bir şekilde onu o dile aktarmasın. Kişi Kur'an'ı kendi diliyle, yani Kur'an'ın diliyle değil, mütercimi araya koymakla mütercim de ne kadar başarılı olmuşsa o kadar anlayabiliyor. Mütercim o ayeti ne kadar anlamışsa, o da o ayeti değil, mütercimin anladığını ne kadar anlamışsa ve kendisini Kur'an'ı anladığı zannıyla bu sefer diğer insanlara aynı şekilde anlatıyor. Diğer insanlara bakıyorsunuz, eğer anlatan dili güzel bir anlatış şekliyle anlatacak olursa, onlar Kur'an'ı bu anlamıştır diye, halbuki Kur'an'ı anlamıştır değil, mütercimin tercümesini, mealini anlamaya çalışmıştır. Diğerleri ise onun anlattığıyla, yani manalandıran kişinin, mütercimin anladığını ne kadar anlamışsa ve onlara ne kadar anlatmışsa, dinleyenler de o kadar ondan dolayı anlamışlardır. Tabi devrede Resulullah Sellem'in hadisleri yok, sünneti yok. Kur'an'a ilk muhatap olan, Resulullah Sellem'in muhatapları olan, onun iman ve cihat mektebinde yetişmiş olan dünyanın en hayırlı nesli, asr-ı saadet neslinin Kur'an'ı anladığı söz konusu değil. Çünkü raddi miras yapıyorlar onlar. Sadece Kur'an diyorlar. Hem de sadece Kur'an diyenler de Kur'an'ın meali diyorlar. Mealinden kişi ne kadar anlamışsa, ne kadar anlatmışsa, o da yok ne kadar anlamış, ne kadar anlatmışsa vesaire. Ortada Kur'an yok. Sadece meallerinden, tercümelerinden harekete kim ne kadar anlamışsa kendisini Kur'an'ı anladığını ve gerçekten anlayış olarak sadece onun anlayışı olduğunu, Allah'ın muradı onun Kur'an mealinden anladığı şeklinde olduğunu diğer insanlara karşı göğsünü gere gere ifade etmeye çalışıyor. Biz Kur'an'daki İslam'a talibiz. Kur'an'ın dışından herhangi bir şey tanımıyoruz deyiveriyorlar. Ve bakıyorsunuz ki büyük bir sapma gündeme geliyor. Korkunç bir sapıklık ortaya çıkıyor. Onlara apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik ki onları, peygamberleri, sana da zikri Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın. Yani sen bizim gönderdiğimiz ayetleri oku, gerisine karışma. Kullarım nasıl anlarlarsa o şekilde devam etsinler demiyor Rabbimiz Azze ve Celle. İnsanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye sana ve senden önceki gönderdiğimiz, vazifeli kıldığımız Nebi ve Resullere biz ayetleri indirdik, kitabı indirdik ve vazife verdik. Enam suresinin 19. ayeti ki tertip sırasına göre hayat kitabımızın 6. suresidir Enam suresi. Rabbimiz buyurdular ki, de ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana şu Kur'an'ı vahyetti. Allah şahidimdir ki bu Kur'an Allah tarafından bana vahyedilmiştir. Şahidim de Allah'tır. Sizi uyarmam ve kime ulaştırabilirsem, kime ulaşabilirsem onları Kur'an'la uyarmam için bana Kur'an'ı vahyetti. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uyarıcıdır. Kendisi Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamakla, izah etmekle, nasıl uygulanacaksa örnek olarak göstermekle mükellef idi. Rabbim kendisini bu şekilde vazifeli kılmıştı. Ve o da vazifesini mükemmel bir şekilde, olması gerektiği olan neyse o şekilde yaptı ve Rabbine kavuştu. Veda hutbesini okurken insanları şahit tutmuştu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. insanlar şahitliklerini verdiler ki evet gerçekten sen bize Rabbimizin kitabını tebliğ ettin, gereğini ortaya koydun, biz dini senden aldık, buna şahidiz. Sen vazifeni mükemmel bir şekilde yaptın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu sefer şahit ol ya Rabbi. Senin bana inzal etmiş olduğun kitabı, dini insanlara senin arzu ettiğin muradın üzere apaçık izah ettim, anlattım, tebliğ ettim, ulaştırdım. İşte senin kulların, senin vazifeli kılmış olduğun bu kuluna şahittirler. Sen de şahit ol ya Rabbi. Kıyamete kadar bütün müminler şahitlik verirler ki Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin kendisine vermiş olduğu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Hepimiz şahidiz. Zaten bu ümmet şahit olan bir ümmettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin üzerine şahit, bu ümmet de diğer insanlar üzere şahittirler. Rabbimiz ayette ümmeti beyan ederken böyle buyurdular. Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi ki tertip sırasına göre hayat kitabımızın 4. suresidir. Resuller müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. Öyle ki Resullerden sonra insanların Allah'a karşı savunacakları delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah Azze ve Celle imanla ilgili ve imanı rahatsız edici olan şeylerin bütününü Resulleri vasıtasıyla kullarına beyan etti. İman etmenin ilkelerini ve imanı rahatsız edici, imanı yok edici, sakat edici şeyleri Resulleriyle beraber Resullerin vasıtasıyla insanlara beyan buyurdular. Hüccetleriyle, delilleriyle ortaya koydular. Ki insanlar bunu duydu, insanlara bu ulaştırıldı. İnsanların Allah'a karşı artık bir özürleri kalmadı. Elbette kendilerine haber ulaştırılmış olan insanlar. Yoksa gerçekten haberden hiçbir şey kendilerine ulaşmamış insanlar elbette ki mazurdurlar. Hani özellikle son yıllarda bilmemek mazeret mi tartışması gündeme gelmiştir. Tartışacak bir şey de değil. İnsanlara haber ulaşmış mıdır? Sahih haber ulaşmış mıdır? Mütevatir olarak kitap ve sünnet ulaşmış mıdır? İnsanlar bilmemekte mazeret sahibi mi değil mi diye soranlar. Bir düşünelim. Gerçekten bu insanlara kitap ve sünnet doğru bir şekilde ulaştırılmışsa mazeretleri yoktur. Ama kendilerine haber ulaşmamış ise o kişiler mazurdurlar. İşin garibi, gelin beraber olalım, birlikte bu insanlara İslam'ın tebliğini götürelim, İslam'ın hakikatini götürelim, hatta kapı kapı dolaşalım, İnsanlara bunu ulaştıralım, doğrusunu anlatalım meselesinde ittifak edeceklerine bakıyorsunuz muhataplar karşılıklı oturmuşlar, bilmemek mazeret mi değil mi diye tartışır dururlar. Halbuki tartışacağınıza, bunu ortaya koysanıza, birleşin, İslam üzere, Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı yapışın, sünnete yapışın, İslam'ı önce kendiniz iyice öğrenin, delilleriyle hüccet sahibi olun ve bunu diğer insanlara ulaştırın. İnsanları bu mazeretten kurtarın, özür sahibi olmaktan kurtarın. Ha ondan sonra tebligatı insanlara ulaştırdıktan, bu çaba sonucunda birileri canım bu insanlar bilmiyorlar dediklerine vakit hayır. Biz bu insanların gerek yöneticilerine, gerek yönetilenlerine, 7'den 70'e kadınından erkeğine, köylüsünden şehirlisine, tahsillisinden tahsilsizine, hepsine imkanlarımız nispetince ulaştırdık. Dolayısıyla bunlar artık özür sahibi değildirler. Efendim falan bölgenin insanları özür sahibidirler. Falan bölgene tebliğ eden, daveti götüren kardeş, gel bakalım cevap ver buna. Müminler gece ve gündüzlerini üst üste ekleyerek, çok az dinlenerek, dinlenmeyi tatil etmeyi inşallah Rabbimin bağışlamasıyla iman sahibi olan müminlerin ebeden içinde bulunacağı cennete bırakmak kaydıyla çalışmak lazım. Ben yoruldum, biraz dinleneyim, emekli olayım. Davetçinin, İslam tebligatçısının emekliliği, tatili söz konusu değildir. Ama gerçekten Rabbim kendisini ayrıca bir hastalıkla imtihan ediyorsa, hastalıkla sabrı, şükrü, hamdı deneniyorsa, o mazeret sahibidir. Mazurdur. Çünkü onu hastalık alıkoymuştur. Hatta Rabbim muvahhid mümin olan şahsiyetin hastalık halindeyken, sıhhati bulunduğu dönemlerde yapamadığı ibadeti yapmış olarak sevap veriyor. Çünkü onu hastalık alıkoymuştur. Eğer hasta olmamış olsaydı mutlaka o ibadetleri yapacak idi. Dolayısıyla müminler birbirlerini yıpratacaklarına, birbirlerini tartışma sahasına getirip hatta birbirlerine karşı kin ve nefret oluşturacaklarına, maalesef tartışmaların sonuçlarında bunu da görüyoruz. Birbirlerine karşı kinleniyorlar, nefret gündeme geliyor. Hatta Allah bütün müminleri muhafaza eylesin, tekfir dahi gündeme geliyor. Bu şeytanın başlı başına veya şeytanilerin başlı başına müminlere kurdukları bir tuzaktır. Elbette ki muvahhid müminler kesinlikle böyle bir tuzağa düşmemelidirler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
6: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın.

0: Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Avlanmanın cezası. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, siz hac ve umre için ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse üzerine öldürdüğü o hayvanın misli benzeri bir ceza vardır ki Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere bunu içinizden adalet sahibi iki kişi hüküm ve takdir edecektir. Yahut bir kefaret vardır ki o nispette yoksulu doyurmak yahut onun denge oruç tutmaktır. Ta ki bu surette o kimse etlerinin vebalini atmış olsun. Allah geçmişi bağışladı. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. Maide suresi 95 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası yaratılışları itibariyle insanlardan kaçan ve korunan hayvanlara av hayvanları denir. Av hayvanları iki çeşittir. Birincisi karada yaşayan av hayvanları, ikincisi denizde yaşayan av hayvanları. Hayvanların doğumları kara veya deniz esas alınır, yaşayışları arızidir hükmünde ittifak etmiştir. İhramlı olan bir mükellef, karada yaşayan av hayvanını öldürürse veya avcılık yapan ihramsız kimseye kılavuzluk ederse cezalandırılır. Bu cezada kasten veya unutarak yapanla ilk defa veya tekrar tekrar yapan kimse müsavidir. Fetevai Hindiye'de ceza avlanan hayvanın kıymetine göre değişir. Şöyle ki, avın avlandığı zaman ve avlandığı yerdeki kıymetini adil olan iki mümin takdir eder. Zira kıymetler zamanın ve mekanın değişmesiyle değişebilir. Av kara hayvanı ise ve avlandığı yerde de av hayvanı satışı mevcut değilse bakılır. Oraya en yakın yerde av hayvanı satışı yapılıyorsa oradaki kıymet esas alınır. Tebyinde de böyledir. Avlayan muhrim, ihramlı kimse muhayyerdir. İsterse vurduğu hayvanın bedeliyle bir kurban satın alır ve keser, isterse takdir edilen kıymete göre fakirlere sadaka verir. Her fakire yarım sağ buğday, yaklaşık 1.667 kilogram, yahut bir sağ arpa, yaklaşık 3.334 kilogram veya bir sağ hurma verir. İsterse oruç tutar, kafide de böyledir. İhramlı kimse oruç tutmayı seçerse, vurduğu hayvanın kıymeti, iki adil kimse tarafından yiyecek olarak takdir edilir. Mükellef takdir edilen her yarım sağ buğday için bir gün oruç tutar, hükmü kayıtlıdır. Hanefi fukahası ayeti kerimede geçen, içinizden kim onu bilerek öldürürse, üzerine öldürdüğü o hayvanın misli, benzeri bir ceza vardır ki, Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere, bunu içinizden adalet sahibi iki kişi hüküm ve takdir edecektir. Hükmünü esas alarak, avlanan hayvanın vücut yapısının dikkate alınacağı ve bunun boğazlanan hayvanlarla mislinin tespit edileceğini beyan etmiştir. Mesela, geyik avlayan bir muhrim, yani ihramlı kimse için, bir koyun, tavşan avlayan için bir oğlak kurban eder denilmiştir. İmam-ı Merginani bu konuyu izah ederken, Allah-u Teala Celle Celaluhu, ihramlıyken av öldüren kimse için, onlara ceza, öldürdükleri hayvanın neamdan, eti yenen hayvandan mislidir, hükmünü beyan buyurmuştur. Eti yenen hayvandan onun misli, yaratılış, vücut yapısı fıtrat olarak benzeyendir. Çünkü kıymetine neam denilmez. Sahabe-i kiramın deve kuşunda, geyikte, vahşi eşekte ve tavşanda beyan ettiğimiz üzere yaratılış ve suret, görünüş bakımından benzerini vacip kıldığını biliyoruz. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sırtlan bir avdır ve onda da bir koyun vardır buyurduğu malumdur. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh kendisi için nazir bulunamayan av hayvanının da kıymetin esas alınacağını beyan etmiştir. Serçe, güvercin ve bunun gibi hükmünü beyan eder. Esasen avı öldüren muhrim iki adil müminin hükmüne uyarak hareket etmek durumundadır. İki adil mümin avın kıymetini takdir edip kendisine tebliğ etmek durumundadır. Av öldüren muhrim kurban kesmeye karar verirse bunu ancak Mekke'de kesebilir, başka yerde kesemez. Çünkü bu husus bizzat ayeti kerimede zikrolunmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam Yusuf rahmetullahi aleyh iki adil mümin ancak kıymet takdirini yapabilirler. Cezaya müstahak olan mührimin kurban, oruç veya sadaka olarak herhangi birisinden ödemesi hususunda karar veremezler. Muhrim bu hususta muhayyerdir. Çünkü ayet-i kerimede ev kelimesiyle araları ayrılmıştır. Bu onun muhayyer olduğunu beyan eder, hükmünü beyan etmişlerdir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh ise iki adil mümin kıymet takdiri yaptığı gibi avı öldüren muhrimin kurban, oruç veya sadakadan hangisiyle amel edeceğine de karar verebilir buyurmuştur. İnsanlara saldıran ve yırtıcı olan hayvanların öldürülmesinde bir beis yoktur. Hanefi fukahası, ihrama giren müminlere eziyet veren hayvanlara fasık ismi verildiği hususunda müttefiktir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ihramda olan mükellef fareyi, kargayı, dölengeç kuşunu, akrebi, yılanı ve saldırgan köpeği öldürebilir buyurduğu bilinmektedir. Yine İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte 5 çeşit hayvan vardır ki bunların hepsi fasıktır. Hırde de haremde de öldürülebilirler. Fare, akrep, karga, çaylak ve kuduz köpek buyurulmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden de bu hayvanların öldürülebileceğine dair rivayet ulaşmıştır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Mina'da bir yılanı öldürmelerini emir buyurdu demiştir. Dikkat edilirse fasık olarak nitelendirilen bu hayvanların hiçbirisinin eti yenmez. Av olarak da herhangi bir değeri yoktur. Hanefi fukahası aynı özellikleri taşıyan diğer hayvanların öldürülüp öldürülemeyeceği noktasında ihtilaf etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten gelen zahir rivayet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerini zikrettiği hayvanların dışındakilerin öldürülemeyeceği yolundadır. Ancak yırtıcı bir kuş veya vahşi bir hayvan ihramlı olan kimseye saldırırsa öldürülebilir. İmam-ı Merginani ihramlı olan mümine taarruz etmek haram kılınmıştır. Yoksa kendisine yapılan saldırıyı def etmek ve eziyeti gidermek men edilmemiştir. Hükmünü beyan eder. Eğer saldırıyı def etmek ve eziyeti gidermek öldürmeden mümkün olursa o yolun tercih edilmesi güzeldir. Bir av hayvanını yaralayan, tüylerini yolan veya o hayvanın bir uzvunu sakatlayan kimse kıymetinden eksilttiği miktarı öder. Eğer bir kuşun tüylerini yolar veya av hayvanının ayaklarını keser de kaçıp kurtulma imkanından mahrum bırakırsa onun değerinin tamamını ödemek durumundadır. Av hayvanının yumurtasını kırarsa yumurtanın kıymetini, içinden ölü yavru çıkarsa diresinin kıymetini tasadduk eder. Bu av hayvanının değerini de yine o hususta bilgi sahibi adil iki mümin takdir edecektir. İhramlı bir kimseye av avlamak ve onu öldürmek haram olduğu gibi ava dalalet etmesi, avın yerini göstermesi de yasaktır. Avı öldüren kimseye tereddüp eden ceza avın yerini gösterene de tereddüp eder. Ava delalet etmeden murat yardımdır. Bu bizzat el işaretiyle olabileceği gibi kaş göz hareketiyle de olabilir. Hazreti Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ava delalet etme yasaklanmıştır. Hanefi fukahası ava gerek işaret gerek diğer yollarla delalet etmek ihramlı kimseye yasaklanmıştır. Çünkü o yardımda av hayvanının emniyetini ortadan kaldırma söz konusudur. Av hayvanları insanlardan uzak durmak ve gizlenmek sebebiyle emin durumdadırlar. Ayrıca işaret etmekle ve bulunduğu yeri haber vermekle telef olmasına sebep olunur. Halbuki ihramla birlikte taarruz ve taarruza sebep olacak hususlar yasaklanmıştır. Hükmünde ittifak etmiştir. Esasen Hazreti Ata radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre insanlar avcıya delalet eden muhriminin ihramlı kimsenin cezalandırılacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de deniz avı yapmak ve onu yemek kendinize de misafire de fayda olmak üzere size helal edildi. İhramda bulunduğunuz müddetçe ise kara avı haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun. Maide suresi 96 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla ihramlı olan bir mümine deniz avı helal kılınmıştır. Açlık sebebiyle ızdırar hale düşen ihramlı kimse herhangi bir kara avını öldürürse yine de cezasını öder. Hanefi fukahası ızdırar halinde ölü leş eti yemeyi av hayvanına tercih etmiştir. Nitekim İbn Abidin, ölü eti av üzerine tercih edilir. Bu Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed'e göredir. İmam Yusuf ile İmam Hasan'a göre avı keser. Fetva 1. Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed'e göredir. Nitekim Şurun Bülaliye de böyle denilmiştir. Ben derim ki bahır sahibi dahi bunu tercih etmiş. Çünkü av etinde iki haramı irtikap etmek vardır. Bunlardan biri yemek, diğeri öldürmektir. Ölü etini yemekte ise sadece bir irtikap vardır. O da yemektir demiştir. Hilaf evleviyet meselesidir. Nitekim bahır sahibinin haniyeden naklettiği ölü evladır sözünden anlaşılan da budur. Bir haram, iki haram sözlerinden murat, muzdar, ızdırar halinde kalmazdan önceki asli hükümdür. Çünkü muzdar kaldıktan sonra artık haram diye bir şey yoktur hükmünü zikreder. İhramlı kimsenin koyun, sığır, deve, tavuk ve bunun gibi hayvanları şer'i usule uygun olarak kesmesinde bir beis yoktur. Ancak bunların dışında evcil olan ördek ve kaz gibi hayvanları da kesebilir. Yabani ördek ve kaz av hayvanı hükmündedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin haremin avı ürkütülmez hadisi şerefine esas alan Hanefi fukahası, ihramsız olan bir kimse harem içerisinde bir av hayvanını vurduğu zaman onun kıymetini fakirlere sadaka olarak verir. Zira bütün av hayvanları harem sebebiyle emniyet hakkına haizdirler hükmünde ittifak etmiştir. İmam-ı Münzeri, haremde avlanmak ihramlı olan kimseye de ihramlı olmayan kimseye de yasaktır hükmünde ehli sünnet vel cemaatin müştehit imamlarının icma ettiğini kaydetmektedir. İhramlı olan kimsenin av hayvanlarının etini alıp satması da batıldır. Harem bölgesinin bitki ve ağaçları. İnsanların ekip yetiştirdiği cinsten olmadığı gibi onların emekleri sonucu da ortaya çıkmamış olan ağaç ve bitkilerin koparılması ve onlardan menfaat elde edilmesi helal değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin haremin yeşil otu biçilmez ve dikeni de kesilmez buyurduğu bilinmektedir. Fetevai Hindiye'de bir kimse harem bölgesinin yeşil olan bir bitkisini kopardığı zaman kopardığı şeyin kıymeti kadar yiyecek alır ve her fakire yarım sağ buğdayı tasadduk eder. Bunu istediği yerde yapabilir, bu şahıs dilerse bir kurbanlık alıp haremde kesebilir, ancak bu cinayet sebebiyle oruç tutmak caiz değildir. Bu işi yapan kimsenin ihramlı veya ihramsız olması da müsavidir. Ayrıca kıymetini tasadduk etse dahi kopardığı o bitkiden faydalanması mekruhtur. Satmış olursa bu satış caiz olur ve satış karşılığı aldığı bedeli fakirlere tasadduk eder. Harem bölgesinin kurumuş, gelişme ve büyüme imkanı kalmamış olan bitkilerini koparmakta bir sakınca yoktur. Tahavi şerhinde böyledir, hükmü kayıtlıdır. Haremde insanların bizzat çalışarak yetiştirdiği sebzelerin, ekinlerin, çiçeklerin ve benzeri şeylerin sahibinin izniyle koparılmasında mahsur yoktur. Ancak ihramlı olan bir kimse başkasının bizzat yetiştirdiği harem bölgesindeki bir sebzesini koparırsa kopardığı şeyin kıymetini sahibine kul hakkı olarak ödemesi, aynı bedeli şer'i şerefin hakkı olarak fakirlere tasadduk etmesi gerekir. İhsar, hacdan men edilmek veya geri kalmak. Molla Hüsrev, ihsarın lügat manası mutlak olarak men etmek, alıkoymak demektir. Şer'an, ihramlı olan mükellefi, hac ve umresinin tamamına erişmesinden, düşman, hastalık veya meşru bir başka sebeple men edilmesine ihsar denilir, hükmünü beyan etmektedir. İbn Abidin, ihsar lügatta men etmek demektir. Yani korku, hastalık, aciz gibi bir şeyle men etmektir. Hapishaneye veya bir şehre kapamak suretiyle düşmanı kendisine men ederse, Buna hasır denir. Nitekim Keşşaf ve diğer kitaplarda beyan edilmiştir. El-Muğrib'de meşhur olan budur denilmektedir. Tamamı İbni Kemal'in şerhindedir. Şeriatta iki rükünden men etmektir. Bunlar vakfe ve hacda tavaftır. Lakin ileride göreceğiz ki umrede de ihsar tahakkuk etmektedir. Halbuki onun bir rüknü vardır, o da tavaftır. Hasılı hasır bir yerden çıkmayı men etmektir. İhsar ise matluba, talep edilen hac ve umreye erişmeye hastalık ve düşman sebebiyle mani olmaktır buyurmaktadır. Fetevai Hindiye'de hac veya umre için ihrama giren sonra da ihramın gerektirdiği fiilleri yapmaktan herhangi bir sebeple men edilen kimseye muhsar denir. Hacdan men edilme ister düşman tarafından ister hastalık, yaralanma, kırılma, hapiste bulunma ile veyahut da başka bir maniden dolayı olsun hepsi müsavidir. Ulemamızın kavillerine göre ihramın gerektirdiği vazifeler hakiki ve şer'i olur. Bedaide de böyledir. Bir mükellefi vasıtaya binmekten veya yürümekten alıkoyan hastalık, ihsarı sabit kılacak mahiyette bir hastalık sayılır. İhsar için söz konusu olan düşman, Müslüman, kafir veya yırtıcı hayvan olabilir. Siracül ve Haç'ta da böyledir. Hac yolunda gerekli olan nafakası çalınmış veya bindiği hayvanı kaybettiği için yürümeye gücü yetmeyen kimse de muhsardır. Fakat bindiği hayvanını kaybeden kimsenin yürümeye gücü yetiyorsa o kimse muhsar sayılmaz. İhrama girdiği zaman yanında kocası olmayan kadın, yanındaki mahremi ölen kadın, yanında mahremi olmadığı halde ihrama giren kadın ve kocası ölen kadın birer muhsaradırlar. Bedaide de böyledir. Bir kadının mahremi yolda ölür ve kadınla Mekke arasında 3 konak veya daha fazlası bir yolda ölür ve kadınla Mekke arasında 3 konak veya daha fazlası bir mesafe bulunursa bu kadın da muhsara hükmündedir denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de haccı da umreyi de Allah için tam yapın. Fakat alıkonursanız o halde kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Bununla beraber kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Bakara suresi 196 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerimeyi esas alan Hanefi fukahası, hac veya umre yapmasına mani olunmuş mükellefin ihramdan çıkması için Mina'ya bir kurbanlık veya onun bedeli olan miktarı gönderip kendi adına kestirmiş olması gerekir. Kurbanı gönderen şahısla götüren şahıs arasında kurbanın ne zaman kesileceği hususunda önceden bir sözleşme yapılmalıdır ki muhsar olan kimse kurban kesilmeden önce ihramdan çıkmış olmasın hükmünde ittifak etmiştir. Kurbanın kesilmesinden sonra ihramdan çıkan mükellef, eğer haccı ifrat yapmaya niyetliydiyse, bu kimsenin bir yıl sonra bu ibadeti eda etmesi gerekir. Şayet niyeti haccı kıran yapmak idiyse, ihramdan çıkmak için 2 kurban kestirir, sonra da 2 umre ve 1 hac yapması gerekir. Bu kurban harem hudutları içerisinde kesilir, katiyen dışında kesilemez. Arafat'ta vakfe yapan kimse muhsar olmaz, zira vakfeden sonra ihsar hükmü olur. Fakat tavaftan ve vakfeden engellenen Mekkeli için de ihsar hükmü geçerlidir. Umreye niyet eden mükellef muhsar duruma düşerse kurbanı dilediği yerde kesebilir. Kendi yerine başkasını hacca göndermek. Bilindiği gibi hac ibadeti hem mali hem de bedeni olan mürekkep bir ibadettir. Dolayısıyla üzerine hac farz olan bir mükellef, vücut sağlığı noktasından aciz hale gelirse nasıl amel edecektir suali çerçevesinde farklı iştahatlar ortaya çıkmıştır. Hanefi fukahası, mükellef hac ibadeti bizzat eda etme hususunda acize düşerse, vekalet, bedel caiz olur. Ancak kudreti olursa caiz olmaz. Kendi yerine bir başkasını hacca göndermenin cevazı için ölüm veya ölene kadar acizliğin devamı şart kılınmıştır. Hükmünde ittifak etmiştir. Dürr-ül Muhtar'da zikredilen aciz şartı farz olan hac içindir. Nafile için değildir. Hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken acz şartı farz hac içindir. Çünkü lübaptan naklen yukarıda söylediklerimizden biliyorsun ki şartların hepsi farz hac için şarttır. Nafile hac için değildir. Nafile hac için İslam, akıl ve temyizden başka şart yoktur. Yukarıda beyan edildiği vecih ile kiralanmamış olmak da şarttır hükmünü zikreder. Şimdi hacda niyabetin, vekaletin caiz olmasının şartları üzerinde duralım. Hac ibadetinde niyabetin, vekaletin caiz olmasının şartları şunlardır. Birincisi, kendi adına hac yapılacak olan mükellef, malı olduğu halde bizzat hacca eda etmekten aciz olmalıdır. İkincisi, kendi adına hacca vekil gönderen mükellefin bu acizinin ölüm anına kadar devam etmesi şarttır. Bedaide de böyledir. Hastayken kendi adına bir başkasını hacca gönderen mükellef, bu hastalık sebebiyle ölürse yapılan hac caiz olur. Ancak bu hastalıktan kurtulursa ve sıhhat bulursa, hac hükümsüz kalır, tekrar hacca gitmesi icap eder. Üçüncüsü, hacca bedel gönderen kimsenin, bedel olarak niyabeten giden kimseye kendisi için hac etmesini emretmiş olmalıdır. Herhangi bir emir söz konusu olmadan hac etmek caiz olmaz. Ancak varis olan kimselerin, varisi oldukları şahsın emri olmaksızın, onun adına bir başka şahsı hacca göndermeleri caizdir. Dördüncüsü, hacca vekil olarak gönderilen kimsenin ihrama girerken niyet etmesi gerekir. Bu niyet esasında eftel olan o kimsenin Allahümme inni uridul hacce feyessirhu li ve teqabbelhu minni ve min fulanin. Ya Rabbi, ben hac etmek istiyorum. Bunu bana kolay kıl ve bunu benden ve fulandan kabul et demesidir. Ayrıca telbiye getirirken lebbeyk an fulanın, yani falan için telbiye ettim, falan için ihrama girdim demesi eftaldir. Beşincisi, memurun bedel olarak hacca gönderilen kimsenin hac ibadetini amirin, kendisini hacca gönderen kimsenin malından yapması esastır. Memur amirin malıyla hac etmez de kendi malıyla hac ederse bu hac bedel olmaz. Altıncısı, memur naib, bedel, vekil haccı binekli olarak eda etmelidir. Kendi adına hacca bir başka mükellefi gönderen kimsenin dikkat edeceği önemli hususların başında hac ibadetini en iyi bilen kimseyi seçmek gelir. Fetevai Hindiye'de, Kirmani'de eftel olan hac işlerini en iyi bileni göndermektir denilmiştir. Bedel olarak gönderilen kimsenin hür, akil ve buluğa ermiş olmasıdır. Gayetüs Süruci Şerhül Hidayede de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Malum olduğu üzere mükellefin içinde bulunduğu hal ile ilgili ilimleri tahsil etmesi farzdır. Dolayısıyla gerek amir, gerek memur bu konuyla ilgili bütün ilimleri tahsil etmek durumundadır. Hac vasiyet etmek. Hac ibadetinin vücubunun ve edasının bütün şartlarını üzerinde bulunduran mükellef, haccı eda etmeden veya vasiyet etmeden ölürse günahkar olur. Bu hususta hiçbir ihtilaf yoktur. Vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri dilerse o şahsın yerine hac yaptırırlar. Bunun Allahu Teala Celle Celaluhu indinde caiz olacağı ümit edilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bu durumdaki bir kimse vasiyet etmeden ölürse hac borcu üzerinden düşmez buyurmuştur. Dolayısıyla vasiyet etmek oldukça önemlidir. Katiyen ihmal edilmemelidir. Hac vasiyet eden kimsenin malının üçte birinden harcanarak eda edilir. Hacca o kimsenin öldüğü yerden, vatanı aslisinden başlanır. Eğer birkaç vatanı mevcut ise Mekke-i Mükerreme'ye en yakın olanı tercih edilir. Hediyin tarifi ve mahiyeti. Hareme hediye edilen ve kurban olma vasfına sahip bulunan hayvana hedi denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, hediyin en azı bir koyundur, hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, hedi üç çeşittir. Bunlar deve, sığır ve koyundur hükmünde ittifak etmiştir. İmam-ı Merginani, nafile, haccı kıran ve haccı temettu hedilerinin, kurbanlarının etlerinden yemek caizdir. Zira bunlar ibadet niyetiyle akıtılan kandır. Tıpkı udhiyye, kurban bayramında kesilen kurbanı gibidir. Sahih olan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hedin, kestiği kurbanın etinden yediği ve onunla pişirilen çorbadan içtiği bilinmektedir. Bu sebeple tetavvu, muta ve kıran hediyelerinin etinden yemek müstahaptır. Geri kalan hediyelerden, kesilen kurbanlardan yemek caiz değildir. Zira onlar kefaret için kesilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de muhsar olduğu ve hediyeleri, kurbanları El-Eslemi'nin eliyle gönderdiği zaman ona El-Eslemi'ye hitaben sana ve seninle beraber olan kimselere ondan bir şey yemek caiz olmaz buyurmuştur. Tetavvu yani nafile, haccı kıran ve haccı temettu hediyelerinin kurbanlarının ancak nahir, kurban bayramı günlerinde kesilmesi caizdir. Başka zaman caiz olmaz hükmünü beyan etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mina'nın her tarafı hayvanın kesileceği, kurban edileceği yerdir. Mekke'nin içindeki cadde, sokak ve yolların tamamı kurbanın kesileceği yerdir buyurduğu bilinmektedir. Nahir günlerinde Mina'da kesmek müstahaptır. Hediyelerin tamamının harem dahilinde kesilmesi şarttır. Başka yerde caiz olmaz. Mümkün olduğu takdirde hediyin, kurbanın bizzat mükellef tarafından kesilmesi daha efdaldir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 tane deveyi hedi olarak sevk etmiş ve bunların büyük bir çoğunluğunu bizzat kendisi kesmiştir. Geri kalanların kesilmesini de Hazreti Ali radıyallahu anh'a emir buyurmuştur. Kurbanın bizzat mükellef tarafından kesilmesinde huşu ve kalbi bağlılık daha sarihtir. Ancak kurban kesmeyi bilmiyorsa bir başkasının kesmesi de caizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben hediyelerin, kurbanların yularını ve çullarını sadaka olarak ver. Kasap ücretini de katiyen onlardan verme buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kasap ücreti hedin, kurbanın etinden verilmez. Udhiyye'de kurban bayramında kesilecek olan hayvanda aranan bütün vasıflar hedine de aranır. Kurbanda bulunması gereken vasıflar başlığı altında bu konuyu ileride izah edeceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek. Fetevai Hindiye'de alimlerimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin ziyaret edilmesini mendup olan amellerin en efdali olarak beyan etmişlerdir. Menasikul Farisi ve Şerhül Muhtar'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek vacibe yakındır denilmiştir. Farz olan haccı eda etmekte olan mükellefin önce hac menasikinden başlaması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini hacdan sonra ziyaret etmesi daha güzeldir. Nafile hac yapmakta olan kimse muhayyerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrini ziyaret etmeye niyet etmiş olan mükellef, bu niyetiyle Mescid-i Nebeviye'yi de kastetmiş olur. Kendisi için sefere çıkılabilecek, seyahat edilebilecek üç mescidin birisinin Mescid-i Nebi olduğu bilinmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifte, üç mescitten başka hiçbir mescit için sefere çıkılmaz. Bu sefere çıkılabilecek mescitler, Mescid-i Haram, şu benim mescidim ve Mescid-i Aksa'dır buyurulmuştur. Mescid-i Nebeviye'yi ziyaret için yola çıkan mükellef, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamı ziyadeleştirir ve buna yol boyunca devam eder. Fethul Kadir'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, benim bu mescidimde kılınan bir namaz, başka mescitlerde eda edilen 1000 namazdan hayırlıdır. Mescid-i Haram'da eda edilen namaz müstesna buyurduğu bilinmektedir. Yine bir başka hadis-i şerifte, beni hayatımda ve hayatımdan sonra Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızasına niyet ederek Medine'de ziyaret eden kimseye kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olurum buyurulmuştur. Esasen tevhid mücadelesinin mahiyetini kavramak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın yaşadığı beldeleri görmek, başta Uhud şehitleri olmak üzere bütün şehitlere duada bulunmak ve onları ziyaret etmek oldukça önemlidir. Medine'nin sınırına varan mükellefin vasıtasından inerek sükunet ve vakarla yürümesi eftaldir. Medine'ye girince şöyle dua eder. Manası, ey göklerin ve onların gölgelendirdiği her şeyin Rabbi olan Allah'ım ve ey yerlerin ve onların taşıdığı her şeyin Rabbi olan Allah'ım ve ey rüzgarların ve onların saçıp savurduğu şeylerin Rabbi olan Allah'ım, senden bu beldenin hayrını dilerim ve bu beldenin ehlinin hayrını dilerim. Bu belde içerisinde bulunanların tamamının hayrını da temenni ederim. Bu beldenin şerrinden, bu beldenin ehlinin şerrinden ve bu beldenin içinde olanların bana dokunacak şerlerinden de sana sığınırım. Ey Allah'ım! Bu belde Resulünün haremidir. Bu beldeye girişimi benim için ateşten koruyucu kıl. Azaptan ve çok şiddetli olan hesap gününden emin kılıcı eyle. Daha sonra doğrudan doğruya Mescid-i Nebevi'ye yönelir. Mescide giriş esnasında sünnete riayet eder. Yani önce sağ ayağını atarak girer. Fethül Kadir'de de böyledir. Dürr-ül Muhtar'da racih olan kavle göre Mekke, Medine'den eftaldir. Bundan yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşının bulunduğu yer müstesnadır. O mutlak surette eftaldir. Hatta Kabe'den de Arş-ı Kürsi'den de eftaldir hükmü beyan edilmektedir. İbn Abidin bu metni şerh ederken, bundan yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşının bulunduğu yer müstesnadır. Lübab sahibi diyor ki, hilaf kabri şeriften ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzurlarının bulunduğu yerden başka yerlerdir. Kabri şerif bil ittifak dünyanın en faziletli yeridir. Şarihi de şöyle demiştir, keza yani hilaf Beytullah'tan başka yerler hakkındadır. Zira Kabe Medine'den de eftaldir. Yalnız Kadıyaz ve başkaları kabri şerifin Kabe'den daha eftal olduğuna icma nakletmişlerdir. Hilaf ondan başkası hakkındadır. Hanbeli İbni Ukay'den nakledildiğine göre kabri şerif yeri arştan da eftaldir. Taci Fakihi'nin açıkladığına göre yer göklerden eftaldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondadır. Bu kavli bazıları ekseri ulemadan nakletmişlerdir. Çünkü peygamberler topraktan yaratılmış, toprağa defnedilmişlerdir. Nevevi diyor ki, cumhura göre gökyüzü yerden faziletlidir. Ama ulemanın sözlerinin arasını bulmak için bundan peygamberlerin uzuvlarının bulunduğu yerleri istisna etmek gerekir hükmünü zikretmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerinin başına varan mükellef şu şekilde dua eder. Manası, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ben senin gerçekten Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun Resulü olduğuna şehadet ederim. Muhakkak ki sen peygamberlik vazifelerini tebliğ ettin ve emaneti yerine getirdin. Ümmetine nasihat ettin. Sen ruhun kabz edilinceye kadar Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirleri uğruna cihad ettin. Allah-u Teala Celle Celaluhu küçüğümüzden ve büyüğümüzden sana mükafatların en hayırlısını versin. Rahmetin en faziletlisini, en temizini, en mükemmelini ve en bereketlisini sana ihsan buyursun. Allah'ım, kıyamet gününde peygamberimizi rahmetine en yakın peygamber eyle. Bize onun bardağından içir ve bizi onun şefaatiyle rızıklandır. Kıyamet gününde bizi onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından eyle. Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrine bu ziyaretimizi son ziyaret etme. Bizi tekrar tekrar ona dönmekle rızıklandır. Ey azamet ve ikram sahibi olan Allah'ım! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olan mükellef sesini çok yükseltmeyeceği gibi çok da kısmayacaktır.

0: yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabirleri mevcuttur. Mükellef Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dini için her çeşit çileye katlanan ve cennetle müjdelenen bu iki sahabeyi hürmet ve tazimle selamlar. Daha sonra birkaç adım geri çekilir ve şu şekilde dua eder. Manası: selam her ikinizin üzerine olsun. Ey Allah Celle Celaluhu'nun Resulü'nün yanında yatmakta olan arkadaşları, vezirleri, istişare ehli ve yardımcıları, siz ki İslam'ın yayılmasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı oldunuz ve ondan sonra da Müslümanların işlerini yürüttünüz. Allahu Teala Celle Celaluhu sizi mükafatların en güzeliyle mükafatlandırsın. Size geldik ki sizin vesilenizde Allah Celle Celaluhu'nun Resulü bize şefaat eylesin ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Celle Celaluhu'dan sa'yu gayretimizin kabulünü dilesin. İslam üzere Allahu Teala Celle Celaluhu'nun diniyle yaşamamızı ve ölmemizi istesin. Bizim o sallallahu aleyhi ve sellemin zümresinde bulunmamızı ve haşrolmamızı Allahu Teala Celle Celaluhu'dan talep buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret ettikten sonra Baki mezarlığına gitmek müstahaptır. Fetevai Hindiye'de orada bulunan şehitleri ve diğer mezarları ziyaret eder. Bilhassa Uhud'a gidip şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı ziyaret etmek gerekir. Baki kabristanında Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın kubbesiyle Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğulları Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Zeynel Abidin'i ve bunun oğlu Muhammed Bakır'ı ve onun oğlu Cafer-i Sadık'ı ziyaret eder. Sonra müminlerin emiri Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kubbesiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim radıyallahu anh'ın kubbesini ve diğerlerini ziyaret eder. Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın Baki'deki mescidinde namaz kılar. Uhud şehitlerini perşembe günü ziyaret etmek müstahaptır. Ziyaretçi Uhud'da şu şekilde dua eder. Manası: Allahu Teala Celle Celaluhu'nun selamı üzerinize olsun. Siz ki sabrettiniz, akıbet yurdun ne güzeldir. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun selamı yine üzerinize olsun. Müminler topluluğunun yurdunda olanlar, şüphesiz ki biz Allahu Teala Celle Celaluhu'nun izniyle size kavuşacağız. Sonra Ayetel Kürsi'yi ve İhlas Suresini okur. Mescid-i Kuba'ya cumartesi günü gitmek müstahaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle yaptığı rivayet olunmuştur. Hükmü kayıtlıdır. Esasen bu makamlarda mükellef içinden geldiği gibi dua edebilir. Uhud'da yeryüzünün müstekbirleri ve tağuti güçlerle cihad etmeye azmettiğini beyan etmek esastır. Medine'de bulunduğu süre içerisinde sürekli salavat getirmek güzeldir. Memleketine dönmek üzere olan mükellefin Mescid-i Nebeviye'ye gidip iki rekat namaz kıldıktan sonra dua etmesi müstehaptır. İbn-i Abid'in huzur-u nebeviden ayrıldığına üzülerek ağlar vaziyetle oradan ayrılmalıdır. Nitekim fetihte beyan edilmiştir. Yine orada beyan edildiğine göre sünnetlerden biri de yeryüzünde her yüksek yere çıktıkça tekbir getirmek ve dönüyoruz, tevbe ettik, tevbekarlarız, abidleriz, Rabbimize secde ve hamd edenleriz. Allahu Teala Celle Celaluhu vaadinde durmuş, kuluna yardım etmiş, Hizipleri yalnız başına kahretmiştir demelidir. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muttefekun aleyh olarak rivayet edilmiştir. Hükmünü beyan etmektedir.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Konuşulan her kelimenin ve harfin ağırlıkları iyice tartılmalı ve ona göre konuşmalı. Kelimeler kurşun gibidir. İsabetli atılmazsa sekme yapar ve sahibine döner. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi din kardeşinin kafir olduğunu söylerse, onda da o kafirlik bulunmazsa o söz sahibine döner buyurmuş. Veya kelimeler, karşıdaki insanın gönlündeki kelimeleri harekete geçirir ve o güne kadar hiç aklından geçmeyen cümlelerle geriye dönebilir. Konuşma hatalarının çoğunluğu karşısındakileri hafife almaktan kaynaklanıyor. Delilerin tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden yetkili, başhekimi eczanede bulur. Sohbet ederlerken, günah hastalığına da bir ilacınız var mı diye sorar. Başhekim, efendim biz doktoruz, o işten anlamayız der. Ama doktora yardım için orada bulunan bir deli, tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştıracaksın, tevhid tokmağıyla döveceksin, insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla yoğurup, aşk ateşinde pişirdikten sonra kanaat kaşığıyla yiyeceksin demiş. Yetkili hemen kalemi almış ve ehli irfanım diyu kimseyi tan etmesen, defteri divana sığmaz söz gelir divaneden. Yani ben kültürlüyüm, zenginim, bakanım diye kimseyi hafife alma, hakaret etme. Deli zannettiğin, hafife aldığın insan öyle bir söz eder ki açıklaması en büyük defterlere sığmaz deyivermiş. Ağızdan çıkan sigara dumanı havada kaybolsa da yok olmadığı gibi ağızdan çıkan bir sözü veya yazılan bir cümleyi biz unutsak bile yıllar sonra karşımıza bir gül gibi veya bir diken gibi çıkabiliyor. Okuma yazma oranımız %90'a vardı diye hava atmak boş şey. 29 harfi birbirine çatmak iş değil. Deliye, doktora ve bakana aynı irfanı hava gibi sunmaktır asıl iş. Kelli felli insanlarımızın halk önünde atışmaları seviyemizin ölçüm aleti. Kırım'dan gelenlerin şikayetini dinleyen Fatih Sultan Mehmet, vezirine dönerek, "Görüyorsun bir vezir ülkeyi nasıl rezil ediyor" deyince, vezir, "O ülkeyi rezil eden vezir değil, o rezili vezir yapan padişah" deyivermiş. Parası çok, aklı az bir zengin, nam olsun diye ünlü şairleri sarayına çağırmış, yedirmiş, içirmiş, şiirler okunmuş. Ev sahibi kendisini, ailesini ve köyünü aşırı şekilde övmüş. "Bizim köyden bir insan öldüğünde kabrinden güller biter" demiş. İyice daralan şairlerden biri, "Sizin köyün tamamı ölünce dünya gülistan olur" deyince az akıllı bu sözden pek memnun olmuş. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez diyor atalarımız. Onun içindir ki sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Mekke'nin zalim, katil, putperest yöneticilerinin şahsiyetini rencide eden tek kelime kullanmamış. O yalnız müşriklerin, inkarlarının, yollarının yanlışlığını söylemiş ve doğrusunu da onlara göstermiştir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'i.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvildu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'ni çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 159. sayfasında yer alan 11 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Efendim, bundan bir önceki alıştırmada, alıştırma 10'da 21 ila 29 arasında yer alan atıflı sayılar diye adlandırdığımız sayıları çalıştık. Hadi zatında bu sayıların belki adlarının atıflı sayılar olduğunu ifade etmemiş olabiliriz. Programımızın bu bölümünde bu alıştırmada, alıştırma 10'da geçen sayıların atıflı sayılar diye adlandırıldığı bilgisini paylaşmış olayım sizinle. Programlarımızda geçen bölümlerde, önceki bölümlerde 20'den 90'a kadar, 20 dahil, 90 dahil, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şeklinde sıraladığımız sayıların onluk sayılar, onarlı sayılar anlamında ukut sayılar şeklinde adlandırıldığı bilgisine sahipsiniz. 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 71, 79, 81, 89 ve 91, 99 arasındaki sayılar da atıflı sayılar diye adlandırılır. Bu sayılar iki bölümden oluşur. Önce sayının küçük kısmı, sonra büyük kısmı okunur. Selasun ve Eşrun örneğinde olduğu gibi 23 denileceğinde önce 3 sonra 20 denilir. Bu sayılarla ilgili detayları zaten ders kitabınızda, hemen sayfasına bakayım hangi sayfada, 161. sayfada Eddesur Rabia ve Eşrun 24. ders başlıklı derste sayılar konusunun detaylarını ele alacağız. Efendim, şimdi burada sayfa 159'daki 11. alıştırmanın başlığını okuyayım. İkra ma yeli thumme ktubhu ma'a kitabetil a'dadil varideti fihi bil hurufi. Aşağıdaki cümleleri oku, aşağıdakileri oku, sonra cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz anlamında bir başlık var. Birinci cümle, fi hazel fasli, sayıyla 31 yazılmış, talibeten şeklinde de madudu verilmiş. Bu sınıfta 31 kız öğrenci vardır anlamındaki bu cümlede sizden istenen 31 sayısını harflerle yazmış olmanızdı. Burayı size ödev olarak tevdi etmiştim bir önceki bölümden. Umarım ödevinizi yerine getirdiniz. Peki fi hazel fasli ne diyeceğiz? İhda ve selasuna talibeten. 31'i yazarken ihda ve selasuna şeklinde yazacağız. İkinci cümle, fil yevmi erba'un ve işrune sa'aten. Günde 24 saat vardır. Fil yevmi erba'un ve işrune sa'aten. Günde 24 saat vardır. El cümletü thalise, üçüncü cümle. Endi selasun ve selasune rubiyyeten ve hamsetun ve erba'une riyalen. Tekrar okuyorum. Endi selasun ve selasune rubiyyeten ve hamsetun ve erba'une riyalen. Benim 33 rubiyem ve 45 riyalim var anlamında. Buradaki 33'ü okurken öncelikle mağduda bakacağız. Mağdut rubiyeten şeklinde müennes gelmiş. Öyleyse sayının birinci bölümünü, 33'ün 3'ünü müzekker kullanacağız. Ve sonrasında 45 riyal ifadesinde riyalin müzekker oluşundan hareketle 45 sayısının birinci bölümünü, yani 5'i müennes olarak kullanacağız. Hamsun şeklinde değil, hamsetun şeklinde kullanacağız. El cümletur rabi'a, dördüncü cümle. Ra'eytuhu qable isneteyni ve işrine seneten. Ben onu 22 yıl önce gördüm anlamındaki cümlede 22'yi isneteyni ve işrine şeklinde okumalıyız. Hocam niçin böyle isneteyni ve işrine şeklinde okuduk derseniz, öncelikle 1 ve 2 sayıları mağdutlarıyla cinsiyet bakımından uyum sağlarlar, uyum arz ederler. Mağdut müennesse 1 ve 2 sayısını müennes, mağdut müzekkerse 1 ve 2 sayısını müzekker olarak kullanırız. Burada sayılan nedir? Burada sayılan senedir. Sene kelimesi cinsiyeti bakımından müennestir. Öyleyse sayıyı ben İsneyni şeklinde müzekker olarak değil, isneteyni şeklinde müennes olarak kullanmalıyım. Bir de şu sorunun cevabını vermediğim zihninize takıldıysa, niçin isnetani ve işrine şeklinde değil de isneteyni ve işrine şeklinde okuduk derseniz, kable kelimesi kendisinden sonra gelen ifadenin veya ne diyelim ismin mudafı konumunda olur. Kable dediğimizde kendisinden sonra gelen isim kablenin mudafun ileyhi olur. Kable mudaf, kendisinden sonra gelen mudafun ileyhi olur ifadesinden veya tespitinden hareketle kableden sonra gelecek olan isim mudafun ileyhi olacaksa bu şu demektir, mecrur olması gereklidir. Peki iki sayısının isnetani şeklinde okunan iki sayısının tesniye oluşunu göz önünde bulundurup bunun cer halini kullanmak durumundayız burada. Öyleyse kable isnetani diyemeyiz. Ne demeliyiz? Kable isneteyni demeliyiz. O halde isneteyni kablenin mudafun ileyhi olması sebebiyle mecrurdur. Ve sayısı bakımından da tesniye olması münasebetiyle mecrurdur. Cer alameti yağdır. Sonra 22'nin 20 kısmına gelince, 20 kısmın için eşrune değil de eşrine şeklinde okundu sorusunun cevabı da şöyledir efendim. Eşrun kelimesi raf durumunda eşrun şeklinde okunur. Eşrun sayısı raf durumundayken eşrun diye okunur. Eşrun cem müzekker salim olması hasebiyle raf alameti vav, nas ve cer alameti yağdır. Burada da kableden sonra gelmesi ve mudafun ileyh olması münasebetiyle ne yapacağız? Eşrune şeklinde değil, eşrine şeklinde okuyacağız. Çünkü kableden sonra gelmesi münasebetiyle mecrur olmak durumundadır. Haddizatında isneteyni ve eşrine sözcükleri arasında şu an sizin için erken olsa da ilgilisi için söylemiş olalım. İsneteyni ve eşrin sayıları arasında atıf matuf ilişkisi vardır. İsneteyni üzerine atıfta bulunulan anlamında matufun aleyh, eşrin ise atıfta bulunulan yani bağlanılan anlamında matuftur. Ve Arapça gramer kuralları gereği matuf olan sözcük matufun aleyhe irabı bakımından tabidir. Bu açıklamalar size detaylı gelmiş olabilir, zihninizi karıştırmış olabilir. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Ders kitabınızda hemen iki sayfa sonrasında yani sayfa 161'de sayılar başlıklı müstakil bir ders işleyeceğiz. Orada inşallah zihninize şu an oturmadıysa şayet açıklamalarım o zaman daha iyi yerleşecektir diye düşünüyorum. Ra'aytuhu qabla isneteyni ve işrine seneten ifadesinden sonra 5. cümleye geçelim. 66 sure ezberledim anlamında bir cümle görüyoruz. 5. cümle. 66 sure ezberledim. Peki bunu nasıl okuyacağız? Hafiztu. Şimdi 66'nın 6'sını doğru okuyabilmemiz için sure kelimesinin ki madut konumunda burada surenin müennes olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Sure müennesse o zaman sayının birinci kısmı müzekker olmak durumunda. Peki 66 kelimesi cümlede hangi konumda? Mef'ulün bih konumunda. Çünkü hafiztu bir fiil failden müteşekkil bir cümle. Fiil cümlesi, hafıza kısmı fiil, tü zamiri ise fail. Geriye ne kaldı? Mef'ul kaldı. O zaman mef'ulün bih'in de fiil cümlesinde mef'ulün bih olan öğenin de mansup olmasından hareketle ne yapacağız? Hafiztu sitten ve sittine sureten diyeceğiz. 60 anlamındaki sittunu da nasb durumunda bulunması gereği sittune şeklinde değil sittine şeklinde okuyacağız. Hatta zaten bu alışma biraz erken olmuş doğrusu. Yani bu alıştırma gramer bilgisi gerektiren bir alıştırma. Bu biraz daha ertelenebilirdi diye düşünüyorum. Hafiztu sitten ve sittine sureten. 66 sure ezberledim anlamında. El cümletü sadise, 6. cümle. Rahman suresinde 78 ayet vardır anlamında bir cümle. Fi suratir rahmani. Rahman suresinde vardır dedik. Şimdi 78'i doğru okuyabilmemiz için ayet kelimesinin müennes oluşunu, dolayısıyla 8 sayısının müzekker sıyığıda okunması gerektiğini bileceğiz. Peki o zaman fi suratir rahmani ne diyeceğiz? Semaniyetun demeyeceğiz de ayet kelimesinin müennes oluşundan hareketle semanin ve seb'une ayeten diyeceğiz. Fi suratir rahmani semanin ve seb'une ayeten. Rahman suresinde 78 ayet vardır anlamında. Efendim 7. cümleye geçiyorum. Bu alıştırmanın, alıştırma 11'in son cümlesi. 99 sayfa okudum anlamındaki cümlede safha kelimesinin müennes oluşundan hareketle 99'un 9'unu müzekker kullanacağız. O halde qara'tu tis'an ve tis'ine safhaten diyeceğiz. Qara'tu tis'an ve tis'ine safhaten. 99 sayfa okudum. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. 11. alışmayı tamamladık. Şimdi 12. alışmaya geçelim. Teemmel mayeliği. Aşağıdakileri incele. 1. cümle. La ekeltu ve la şeribtu. Ne yedim ne içtim anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir cümle. La ekeltu ve la şeribtu. Ne yedim ne içtim. Peki hocam bu cümleyi yemedim de içmedim de diye tercüme etsem olur mu? Olur. Niye olmasın? Ne yedim ne içtim veya yemedim de içmedim de. El cümletü saniye. 2. cümle. Zalike talibu la hafizat derse ve la ketebel vacibe. Evet burada size bir üslup bilgisi kazandırılıyor. La ve la üslubu. Yani ne şöyle ne böyle. Hem şöyle değil hem de böyle değil diye anlayabileceğimiz üslup kazandırılıyor. ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب. Evet. Şu öğrenci veya o öğrenci diye de anlayabiliriz. Zalike uzaktaki varlığı işaret eder. O öğrenci ne dersi ezberledi ne de ödevi yaptı. O öğrenci ne dersi ezberledi ne de ödevi yaptı. Buradaki eddes ve elvacip kelimelerinin marife kullanılışından hareketle ne dersini ezberledi ne de ödevini yaptı şeklinde de anlayabiliriz. El cümletü sâli ise üçüncü cümle. La darabeni ve la darabtuhu. Peki ben sussam bu cümlenin tercümesini size havale etsem nasıl tercüme edersiniz? La darabeni ve la darabtuhu. Hadi bakalım bu cümleyi de siz tercüme edin. Ne dersiniz? Nasıl tercüme edersiniz? Ne o beni dövdü ne de ben onu dövdüm. Veya ne o bana vurdu ne de ben ona vurdum. O beni dövmedi ben de onu dövmedim. O bana vurmadı ben de ona vurmadım. Anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir cümle. Bir sonraki sayfada sayfa 160'ta ilgili üslubun son örneği veriliyor. Şöyle ki La ra'ani ve la ra'aytuhu. La ra'ani ve la ra'aytuhu. Evet, konuyu anlayıp anlamadığınızı hemen şu anda el an bulunduğunuz ortamda denemenizi sağlamak, test etmenizi sağlamak amacıyla bu cümlenin çevirisini sizden bekliyorum. La ra'ani ve la ra'aytuhu cümlesini nasıl tercüme ettiniz? Peki o zaman ben cümlenin çevirisini vereyim. Siz kendi çevirinizi kontrol edin. Ne o beni gördü ne de ben onu gördüm. La ra'ani ve la ra'aytuhu. Ne o beni gördü ne de ben onu gördüm. Yani hem o beni görmedi hem de ben onu görmedim. Peki bu çeviri çok tercih ettiğimiz bir çeviri değil. Yani hemhemli, hemhem bağlaçlı bir çeviri tercih ettiğimiz bir çeviri biçimi değil. Şimdi cümlede iki kere la kullanıldığı için, olumsuzluk edat olan la kullanıldığı için biz cümleleri bu tip, bu üslupta karşımıza çıkan cümleleri Türk dilindeki ne üslubuyla tercüme etmeliyiz. La ra'ani ve la ra'aytuhu. Ne o beni gördü ne de ben onu gördüm. Parantez içerisinde verilen açıklamaya bakalım. İza dehalet la alel fi'lil mazi vecebe tikraruha. Peki ne anladık? Mazi fiilin başına la geldiğinde tekrarı vacip olur, tekrarı kaçınılmaz olur, tekrarı gerekli olur anlamında bir açıklama görüyoruz. اِذَا دَخَلَتْ لَا عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي وَجَبَ تِكْرَارُهَا. Mazi fiilin başına la geldiğinde tekrarı vacip olur şeklinde bir açıklama görüyoruz. الْكَلِمَاتُ الْجَد۪يدَ. Artık bu dersin, yani الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ 23. ders başlıklı dersin sonundayız. Burada yer alan kelimelerin Türkçe karşılıklarını verelim ve programımızın bu bölümüne nokta koyalım sevgili öğrencilerim. Peki içtima kelimesinin Türkçe karşılığı toplantı. İçtima toplantı, toplanma anlamında bir kelime. Kıssatun çoğulu kısasun hikaye. Kıssa hikaye anlamında. Nebiyyun peygamber çoğulu nebiyyune yahut enbiya. Nebiyyun çoğulu nebiyyune yahut enbiya. Yani nebi kelimesinin birden çok çoğulunun olduğunu görüyoruz. Nebiyyune cem müzekker salim, enbiya ise cem teksir sınıfında bir çoğul. İkinci satıra geçiyorum. Saniyetun çoğulu neymiş? Sevanin. Peki dilimizde kullanıyoruz zaten saniye anlamında. Evet, saniyetun sevanin. Peki usratun userun aile anlamında. Usratun çoğulu user. Sonra caizetun, çoğulu cevaiz. Caize ödül demek, cevaiz ödüller. Son satır necaha, başarılı oldu, başardı, kazandı anlamında bir fiil. Muzarisi yencahu, necaha, başardı, başarılı oldu. Rasebe ise necahanın tersi, necahanın anlam bakımından zıttı. Başarısız oldu, kaldı anlamında bir fiil. Rasebe, muzarisi yer, su bu. Son olarak qaatun kelimesini görüyoruz. Qaatun, salon demek. Çoğulu nedir? Çoğulu qaatun, salonlar. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 160. sayfasını geride bıraktık. Karşı sayfada sayfa 161'de Dersur Rabi'u vel Eşrun, 24. ders başlıklı dersi görüyoruz. Siz burada yer alan dersi ileriye doğru okuyun lütfen. İleriye doğru ne kadar okuyacaksınız? Sayfa 166'ya kadar okuyun. İnşallah gelecek derste sayılarla ilgili bu dersi ele alalım. Gelecek programımızda bu derse giriş yapalım. Sayılar konusu biraz dikkat gerektiren ve Arapça öğrenen pek çok öğrencinin karıştırdığı bir konudur. O yüzden gelecek programdan itibaren dikkatinizi biraz daha artırın diyeceğim. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batıda

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş eriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlı.

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim size de geçmişlerinize de anne babanıza da rahmet eylesin, merhamet eylesin. Rabbim bize acı diyoruz. Rabbim inşallah bize acısın. Evet, namaz. Namaz nedir? Huşulu bir namaz nasıl olur? Namazla ilgili geçmişte sahabeden bize örnekler var mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Son anları. Ateşi yüksek, ter içerisinde, bayılıyor. Yanında kızı Hazreti Fatıma, eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Aykınca soruyor onlara. İki şey. Ümmetim diyor, bir de namaz diyor. Ümmetim, namaz kıldılar mı? Dostlar, İslam bize bunu kazandırıyor. İman bize bunu kazandırıyor. Kazandırmalı. Eğer bizde yoksa bu işin peşine düşelim. Nedir? İnsanı seveceğiz dostlar. İnsanımızı seveceğiz. Ve insanımızın Müslümanlığını seveceğiz. Onlar Allah ve Resulünü seviyorlar. Biz onların hatırına da insanımızı seveceğiz. Ve insanımıza düşkün olacağız. Yani Müslüman Müslümana düşkün olacak. Müslüman Müslümanı arkasında da koruyacak. Yüzüne değil sadece. Arkasından da onu koruyacak. Allah Resulü'nün ümmetine düşkünlüğünü bu noktada örnek alacağız. Anlatıyoruz. Allah Resulü ümmetine çok düşkündü. Allah Resulü ümmetine çok düşkündü. Ahirette dahi bunu dile getirecek. Bunları anlatıyoruz. Peki burada bize ne ders var? Biz ne yapacağız? Biz de Müslümanlara düşkün olacağız dostlar. Allah Resulü dedi, ümmetim namaz kıldılar mı? Namaz. Tekrar ateşi yüksek, bayılıyor ter içinde. Ayıktığında yine namaz diyor. Hep namaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyorlar ki, ya Resulallah, seni bekliyorlar. Mescitte seni bekliyorlar. Allah Resulü gidemeyeceğini anlıyor. Ve diyor ki, Ebu Bekir'e söyleyin, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah, babam yufka yüreklidir. Resulullah Ebu Bekir namazı kıldırsın. Bunu duyarsa ağlar, üzüntüsünde namazı kıldıramaz. Allah Resulü diyor ki, siz yine de Ebu Bekir'e söyleyin, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Ve gidip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu isteğini Hazreti Ebu Bekir'e bildiriyorlar. Allah Resulü diyor ki, Ebu Bekir kıldırsın. Ebu Bekir radıyallahu anh, iki gözü iki çeşme. Gerçekten anlıyor ki, Resulullah'ın az bir takati olsa mescide gelir ve ümmetine, ashabına namazı kıldırırdı. Demek ki Allah Resulü'nün takati kalmamış. Hüngür hüngür ağlıyor tabiri caizse. Ve namaza kalkıyorlar. Ama Allah Resulü öyle bir durumda ki, koluna giriyorlar. Diyor, koluma girin. Beni kaldırın. Ben ümmetime, ben ashabıma, bana iman edenlere namazı kıldıramazsam dahi hiç değilse gidip bir onları seyredeyim. Onların yanında durayım. Namaz kılanlarla beraber olayım. Diyor, mescide götürdüler. Allah Resulü oturdu ve son kez onları seyrediyor. İşte aşk, işte heyecan, işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namaza verdiği önem. Çünkü namaz onun ifadesiyle dinin direğidir. Kim ki namazı terk ederse dinini yıkmıştır diyordu. Yine o aleyhissalatü vesselamın ifadesidir. Namaz gözümün nurudur diyor. Müminin miracıdır namaz. Ah namaz. Onu özlemek. Hani bir bacımız var. Tekerlekli sandalyede, çocukluğundan beri, bebekliğinden beri felç. hiç ayağa kalkamamış, hiç yürüyememiş. Kendisine soruyorlar, hayatta isteğin nedir? En büyük arzun nedir? 30-35 yıl hiç yürüyememiş bir insanın herhalde en büyük arzusu ayağa kalkıp yürümek olur değil mi dostlar? Ama o öyle demiyor. Diyor ki, benim en büyük arzum, isteğim secdeye varabilmek, Rabbime secde etmek. Resulullah'ın namaza verdiği değerin, kıymetin farkında bir bacımız. Ağlıyor gözyaşlarıyla. Olsun ama diyor, secdeye gidemiyorsam da, bazen gidiyorum, secdeye gidenleri seyrediyorum. Bunun misali, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kıldıramasa da, hiç değilse son kez ümmetimin, ashabımın namaz kılışını seyredeyim. Onları seyredeyim diyordu. Evet dostlar, mescit ortamında ve atmosferinde soluklanmak. Hep mescit, hep namaz ortamı. Bugün bu husustaki acımız çok büyük. Nasıl? Mescitlere yabancıyız dostlar. Mescitlere uzağız. Camilere uzağız. Neslimiz camiden uzak. Birçok yere yakın ama camiye uzak. Çocuğumuzun elinden tutuyoruz. Alıp daha 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklarımızı yüzme öğrenmesi için havuzlara götürüyoruz. Öğrenmesinler mi? Öğrensinler. Ama elinden tutup cami atmosferine, mescit atmosferine, namaz atmosferine de getirmemiz lazım. Onu da ona solutmak lazım. Ama bu noktada çok zayıf kalıyoruz. Niyedir bilmiyorum. Herkesin kendine göre bir cevabı vardır herhalde. Birileri tembellik mi der, ihmal mi der, hele daha yaparım mı diyorlar. Artık nasıl bir mazeret varsa, özürlü olmamamıza rağmen nasıl bir mazeretimiz var, onun için de şöyle bir düşünmek lazım. Bir öz eleştiride bulunmak lazım dostlar. Cami atmosferinde solumak ve cami atmosferinde çocuklarımızı solutmak. Varsın camiler çocuklarımızın oyun alanları olsun. Camilerin etrafında belediyeler oyun parkları, çocuk parkları yapsınlar. Yeni imar yerleri açtıklarında camilere yakın yerlerde çocuk parkı alanları da belirlesinler. Oyun alanlarını orada belirlesinler. Ezanı duysunlar. Hocayla tanışsınlar. Camiyle tanışsınlar. O ortamı solusunlar. Evet. Mescit ortamında, cami ortamında, atmosferinde solumak. Cuma günleri tatilde, eyvallah, çocuklarımız geliyor biraz. Ama okullar başlayınca çocuklarımız yoktur camilerde, mescitlerde. Niye yoklar? Çünkü cumayı önce ele alalım. Cuma günleri okuldalar. Cuma saatinde okuldalar. Eyvallah, biz anneler, babalar gayret göstereceğiz ama bu noktada devletin de gayret göstermesi lazım. Bu noktada devletin de tedbirler alması lazım. Ne yapması lazım? Cuma saatini hem memurlar için, hem öğretmenler, hem de öğrenciler için uzatması lazım. Önem alınması gerekiyor. İleriye mi uzatılması gerekiyor? Bu saatlere bir ayar verilmesi gerekiyor. Bu Müslüman olarak bir haktır. Bu hakkın olması gerekir. Mesela Hristiyan ülkelerde bakıyoruz, hani demokrasiden falan dem vurulur ya, demokrasiden bahsedilir. Sonra demokrasi isteyenler demokrasiyi sadece kendilerine çalıştırırlar. Kendi fikirlerinde olmayanlar için efendim bu çalışmaz, bu işlev görmez. Adam futbol sahasında, Hristiyan bir ülkede futbol sahasında Müslüman oyuncuları var diye mescit yapıyor. Efendim bizde cuma saatinde özellikle Allah Celle Celaluhu'nun tüm işlerinizi terk edin, bırakın namaza gidin dediği saatte bizim resmi kuruluşlarımız çalışıyor. Yani buna anneler, babalar, biz hepimiz bir önlem alacağız ama bu noktada devletin, hükümetin etkili ve yetkili mercilerin de artık bir şeyler yapması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. İkinci bir mesele, bazen söylüyoruz hutbede, vaazda. Diyoruz ki babalar, dedeler, siz buradasınız da torunlarınız, çocuklarınız nerede? Cami atmosferinde soluklanmak dedik ya. Niye bunları getiremiyoruz? Camiye niye getiremiyoruz? Bir sorun var ortada, değil mi? Bu sorun ben imam, ben hoca, bende de var. Anne babalar sizde de var, dedeler sizde de var. Ama biz bunu istersek el birliğiyle çözebiliriz. Tüm insanımızı bu atmosferde solutabiliriz. Bunun inşallah gayreti içerisinde olmamız. Bunu hatırlatmak istiyorum. Namaz ikliminde gezinerek nefeslenmek dostlar. Namazın önemini, hikmetini gerçekten iyi kavrayabilmek. Bakın Hubeyb bin Adi radıyallahu anh vardı. Hubeyb bin Adi Uhud savaşında müşrikler kayıp verdiler. Bu kayıplarının intikamını almak adına adamlar geldiler. Dediler ki ya Resulallah, dediler, biz Müslüman olduk. Bize Kur'an öğrenmek istiyoruz. Bize Kur'an öğreticileri gönder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Asım bin Sabit'in önderliğinde 10 tane Kur'an öğretecek öğretici gönderdi onlara. Bunların içinde Hubeyb bin Adi de vardı. Huzeyl kabilesinin topraklarına, alanına girdiklerinde Reci suyu başında seher vakti konakladılar. Onlarla beraber giden yolculardan bir tanesi, yani o 10 kişinin dışında biri yanlarından ayrıldı ve bunlara, efendim, komplo düzenleyecek olan, suikast düzenleyecek olan kişilere haber verdi. Lıhyan oğulları deniliyordu onlara. Lıhyan oğullarına haber verdi. Onlar da geldiler. 200 atlı bir askerle geldiler. 200 silahlı, atlı değil de silahlı askerle geldiler ve bunları esir aldılar. Teslim olmalarını söylediler, efendime söyleyeyim. Ama 7 tanesi şehit düştü. Çarpıştılar, çatıştılar ve 7 tanesi şehit düştü. 3 tanesi de esir düştü. İşte bunlardan bir tanesi Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ti. Zeyd bin Halime vardı içlerinde. Abdullah bin Tarık vardı. Bu 3 sahabe, Allah Resulü'nün sahabesi, esir düştüler. Hubeyb bin Adi neticede, hikayeyi tam anlatacak değilim. Hubeyb bin Adi idam sehpasına getirildi. İdam edilecek. Kendisine son isteği soruldu. Benim son isteğim, beni bırakın, kelepçelerimi çözün, bağlarımı çözün, iki rekat namaz kılacağım diyordu. Bağlarını çözdüler ve Hubeyb bin Adi acele ederek iki rekat namaz kıldı. Ve tekrar sehpaya geldi. Dedi ki, eğer siz ölümden korkuyor demeseydiniz, demeyeceğinizi bilseydim namazımı uzatırdım. Ama siz, Hubeyb bin Adi idamdan, ölümden korktu da namazını uzattı demeyesiniz diye ben namazımı acele kıldım. İşte varın şimdi, ne yaparsanız yapın. Evet dostlar, hayatın son nefesinde de Hubeyb bin Adi gibi namaza sarılmak, namazı kucaklamak, namazla beraber olmak, namazla dirilmek, namazla ayağa kalkmak. Evet, namazla Allah'a kavuşmak, namazla cennete varmak. Namazla iyi bir Müslüman, iyi bir insan olmak. Namazla tüm kötülüklerden uzaklaşmak. Evet, Yüce Rabbim namazlarımızı kaliteli eylesin inşallah. Yüce Rabbim bizi bize terk etmesin. Rabbim bir an bile olsa, bir vakit bile olsa namazdan gafil ve namazı terk edenlerden eylemesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim namazlarımızı dinimizin direği kılsın. Ve bu ibadetimizi ömrümüzün sonuna kadar eksiksiz ve huşulu bir şekilde yapmayı tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Namazla tanışmayıp ben Müslümanım diyenlere Rabbim bir an önce namazla tanışmayı nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebu Bekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.
1: Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Sosyalist!
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem. Can

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Boomerang. Boomerang. Patates, soğan, taze fasulye, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve daha fazlası. Sebze meyvelerin besin değerinin çok çabuk kaybolabildiğini biliyor muydunuz? Peki süt, yoğurt, yağ ve peynir türü ürünlerin doğru kap ve koşullarda satılmadığında mikroorganizmaların saldırısına uğramış olabileceğini? Ya yumurtaların oda sıcaklığında salmonella riski taşıdığını? Liste et, balık, mantar, konserve derken uzayıp gidiyor. Günümüzde bilinçli ve sağlıklı beslenmenin giderek önem kazanmasıyla pek çok kişi satın aldığı ürünün sağlıklı koşullarda sunulmasına daha fazla dikkat ediyor. Bu noktada besinlerin taze mi, bayat mı olduğunu anlamak için pratik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar bazen çok tehlikeli olabilecek risklerin önüne geçebilmeniz için sebze meyveden et ve süt ürünlerine, balıktan mantara aldığınız besin maddelerinin taze mi, bayat mı olduğunu anlamanın püf noktalarını anlatıyor. Patates. Kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri solanin adlı madde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artıyor ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile yol açabiliyor. Filizlenmiş patates ise kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor. Kuru soğan. Nemlenmiş, filizlenmiş, yumuşak, kötü kokulu soğanlara dikkat etmek gerekiyor. Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına geliyor. Kabuğunun yeşile dönmemiş olması önemli. Aksi halde hem lezzetsiz oluyor hem de çabuk bozuluyor. Yeşillikler. Diri görüntüsünden uzak, solgun, hatta sararmaya yüz tutmuş yeşilliklerin besin değeri çok önemli ölçüde kayboluyor ve bu besinler bozulmaya yüz tutmuş oluyor. Karnabahar brokoli. Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığına işaret ediyor. Muz. Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması, içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor. Balık. Balık, çok çabuk bozulma eğilimine sahip bir besin. Karnına parmağınızı bastırın. Eski formuna dönmüyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı. Buğulu ve içe dönük gözlerden kaçının. Kafasından tutunca kuyruğu aşağı doğru değil, tavada durduğu gibi dimdik durmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı. Yumurta. 4 santigrat derecenin altında muhafaza ediliyor olması çok önemli. Aksi halde yumurtada mikroorganizmalar artıyor. Kabuğundaki salmonella varlığı yumurtaya geçebiliyor. Görünüşünün kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edilmeli. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor. Dondurulmuş gıda. Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu, ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor. Dondurulmuş gıda reyonundan satın alacağınız ürünlerin
-18 santigrat derecede muhafaza ediliyor olmasına da özen gösterin. Et. Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse bu tür ürünleri satın almayın. Tavuk. Tavuk ürünleri çok kısa sürede bakteri ürettiğinden bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Bu sebeple ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmeli. Konserve gıda. Kapağı ve tabanı bomba yapmış, etiket bilgisi yıpranmış ve eskimiş ürünlerden mutlaka kaçınmalı. Şişkin kaplarda ve uygunsuz şartlarda saklanan ürünler, kansere sebep olacak kimyasal tepkimeler oluşturabiliyor.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bumerang. Bumerang.
1: Malcolm X, Malik El Şahbaz, 1925-1965. Amerika'da Statüko'nun ürettiği siyah düşmanlığa karşı asil bir duruş sergileyen Malcolm X'i hatırladığımız zaman beynimizden damarlarımıza yayılan bir hareketlilik söz konusu olur. Malcolm'u az çok tanıyan her insan hücrelerindeki bu anlık değişimi mutlaka fark etmiş, hatta fark etmekle kalmayıp Malcolm'un o derin bakışlarıyla yüzleştiğini hissetmiştir. İş dünyamı şöyle bir yokladığımda Malcolm beni neden bu kadar etkiliyor diye düşünürüm. Karşıma çıkan yüzlerce cevaptan bana en değerli gelen şudur. Onunla aynı dönemde yaşamamış, dolayısıyla bizzat onu görmemiş bir insan olarak sadece fotoğraflarında ve videolarında gözlemlediğim samimi ve bir o kadar keskin bakışları. Konuşma yaptığı yüzlerce toplantıda özgürlük manifestosu dillendirmesinin yanı sıra şehit edildikten sonra da geride tek kuruş miras bırakmaması dikkate değerdir. Özgürlük savunucularının arkalarında milyonlarca dolarlık servetler bırakarak fani aleme göçtüğü dünyamızda eline geçen paraları son kuruşuna kadar harcayan mücadeleci bir Malcolm X'in bu tavrını önemsiyorum. Şunu da belirtmekte fayda var. X'in bu tavrını önemsemek sermaye düşmanlığı yaptığımız anlamına gelmemeli. Bu durum Malcolm X'in özgürlük mücadelesini diğer özgürlük mücadelelerinden ayrı kıldığı için dikkatimi çekiyor. Çünkü samimiyet ancak bu kadar somutlaşabilir. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Amerikalı Müslümanların yaşam koşulları ve Amerika'daki Müslümanlar algısına dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Kara Panterlerin efsanevi lideri Doğruba El Mücahit Bin Vaat'ı hatırlayacaksınız. Doğruba, Amerikan devletinin siyah vatandaşları yozlaştırmak için çeşitli faaliyetler yaptığını, özellikle hip-hop müzik ve popüler kültürün diğer araçlarının ürettiği starlar vasıtasıyla yozlaşmaya ivme kazandırdığını, bu bağlamda gençlerin düşünülemez hale getirildiğini ve sonuçta gençlerin toplumdan soyutlanarak pis işlere bulaşmak zorunda bırakıldığını söylemişti. Günümüz Amerika'sında hakim olan bu ideoloji, Malcolm X'in gençlik döneminde de revaçtaydı ve o zaman da siyah gençlerin hareket alanlarını daraltıyordu. Böyle bir ortamda yetişen Malcolm da gençliğinde bu akıntıya kapılmış, kurduğu çete ve yaptığı yasa dışı işlerle Statüko'nun bir parçası haline gelmişti. Yaptığı kanunsuz işlerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen Malcolm X'in değişim süreci hapishanede başlamıştı. Kendi ifadesiyle hapishane onun için rahatça düşünebildiği bir okul olmuştu. Hapishane günlerinde arkadaşlık kurduğu, çok güzel konuşan ve sürekli kitap okuyan Bimbi isminde bir adam vardı. O, Malcolm'un hayatının şekillenmesinde başat rol oynadı. Malcolm bu dönemde hem geçmişinin ruhunda bıraktığı derin izleri silmeye çalışıyor hem de sürekli olarak kendini yeniliyordu. Özellikle hapishanenin kütüphanesinde bulunan bütün kitapları okudu. Vaktinin büyük bir bölümünü kütüphanede geçiren X hem okuyor, hem düşünüyor, hem de sorguluyordu. Bu anlamda onun en büyük aksiyonu zihninde gerçekleşmişti. Müslüman olan kardeşinin vesilesiyle İslam ile şereflenen Malcolm'un Eliya Muhammed'e tabi olması, aksiyonunun madde planına taşınmasıydı. Hapishanedeyken mektuplaştığı Siyah Müslümanlar Hareketi'nin lideri Eliya Muhammed'in tahliye edildikten sonra bir numaralı hatip oldu. Etkileyici ve sağlam bir hitabeti vardı. Dolayısıyla kendisini dinleyenleri etkiliyor, ağzından çıkan her söz kabul görüyordu. Bununla birlikte Eliya yakınlığından dolayı hareket içerisinde düşmanları da çoğalıyordu. Ayrıca Malcolm İslam ile şereflenmiş fakat henüz İslam'ı tam anlamıyla idrak edememişti. Eliya'nın örgütlediği siyah ırkçı yaklaşım bir nevi Statüko'nun çatışmayı arzulayan ve teşvik eden yapısına hizmet ediyor, Eliya'nın yaydığı İslam'a dair yalan yanlış bilgilerde siyah Müslümanların zihinlerini kirletiyordu. Malcolm X ancak bir noktaya kadar sabredebildi. Kennedy suikasti sonrasında basına yaptığı bir açıklama yüzünden Eliya Muhammed tarafından kendisine konuşmama cezası verilmişti. Bu olaydan sonra Eliya ile arası açılan Malcolm'un kafasını Eliya hakkında ortaya atılan iddialar karıştırmaya başlamıştı. Malcolm X bu süreçte hacca gitti. Beyazları mutlak düşman olarak gören bu ideolojinin içinde yetişmişti. Fakat hacda yaşadıkları çok farklıydı. On binlerce beyaz Müslümanla bir arada Allah'a ibadet etmiş, birlikte oturup birlikte kalkmış, yiyeceklerini bile paylaşmıştı. Onun yabancısı olduğu İslam kardeşliği hakikati bulmasına yardımcı oldu. Hacda gördüklerini ve yaşadıklarını Mekke'den yazdığı mektupla Amerika'daki kardeşlerine iletti ve ismini de El-Hac Malik El-Şahbaz olarak değiştirdiğini söyledi. Malcolm X'in değişen görüşleri Amerika'da şok etkisi yaptı. Nitekim siyahların da beyazlarla bir arada yaşayabileceğinden bahsediyordu. Yaşanan bu gelişmeden sonra Malik El-Şahbaz, Eliyah Muhammed tarafından sözde dinden çıkarılarak cemaatten kovuldu. Geçmişine ikinci kez kalın bir çizgi çeken Malik El-Şahbaz, Amerika'ya döndüğünde Afrika-Amerika İslam Birliği'ni kurdu. Siyahlar ve beyazlar ayrım olmaksızın bu birliğe üye olabiliyordu. Malik El-Şahbaz artık İttihad-ı İslam'ı savunuyor, bütün dünyada İslam kardeşliği fikrine vurgu yapıyordu. Elbette ki bu görüşleri Statiko'nun hoşuna gitmedi. Ayrıca Eliyah Muhammed ve örgütü tarafından büyük tepki gördü. Artık eskiye nazaran daha çok düşmanı vardı. Çünkü düzenin temel direklerinin yanı başında hiç de azımsanmayacak büyüklükte bir dinamit patlamıştı. Ve şehadeti. 21 Şubat 1965 tarihinde konuşma yapacağı salonda herkes yerlerini almıştı. En ön sırada eşi ve çocukları oturuyordu. Konuşmasını yapmak için kürsüye geldi. Konuşmasına başladığı sırada salonda bir ses yankılandı. "Çek elini cebimden." Dikkatler o noktaya yöneldiği anda salonda bir gargaşa çıktı. Malik El-Şahbaz kardeşlerine sakin olmalarını telkin ederken silahlar ardı ardına patladı. Malik vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı onlarca kurşun yarası sonucunda şehit oldu. Şehadetinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen Malcolm X'in aksiyonu kalplerdeki yerini koruyor. Nasıl ki Endülüs'ün yüreğimizde dinmeyen çağrışımları varsa, Malik El-Şahbaz'ın da başta özgürlük, Müslüman kardeşliği ve İslam Birliği olmak üzere günümüzde haddinden fazla ihtiyaç duyduğumuz, ruhumuzda derin izler bırakan çağrışımları var. Bir isim olmaktan ziyade Malcolm X tavrıyla, duruşuyla ve aksiyonuyla kalplerimizde ilelebet yaşayacak. Sadece o dönemin Amerikalı Müslümanlarına değil, bugünün ve geleceğin Müslümanlarının da kalplerine hitap eden söylemleri unutulmayacak. Bir taş at, bir taş daha at, bir şiir ateşle, bir yumruk yükselt, sesini yükselt, bir çocuk yetiştir, duvara bir slogan yaz, şehitleri an, bir hayal kur, tarihine sahip çık, sokaklara sahip çık, bir slogan at, bir tohum ek, bir ateş yak, terle, bir yara sar, bir dosta sevgi göster, hakikati söyle, arkanı kolla, gökyüzüne bak, iz bırakma, aklını kullan, işçilerden öğren, bir yoldaşa öğret, bir hücreyi ziyaret et, bir savaş esiri kurtar, kendi kalbini çal, parolayı aklında tut, bir füzeyi çalışmaz hale getir, bir fıkra anlat, bir plan yap, bir umut ışığı ol, ismini değiştir, bir teoriyi test et, bir dogmaya meydan oku, korkunu kullan, bir damla gözyaşı akıt, hainlerle hesaplaş, ağırlığını hakkıyla taşı, sevmek için mücadele et, sevdiğini söyle, sınır aş, sevdiğini bir daha söyle. Malcolm X, Malik El-Şahbaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.